0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rabbim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hicretin 9. yılı. Hicaz coğrafyasının bütün yolları Medine'ye çıkıyor. Medine'ye gelen yollardaki engeller bir bir kaldırılıyor ve yollar sonuna kadar açılıyordu. O coğrafyanın sakinleri uzun yıllar Müslümanlarla Kureyş'in mücadelesini izliyorlardı. Bu mücadelenin sonunda Müslümanlar büyük bir kuvvet olarak çıkıyordu. Şimdi kabilelerin Medine'ye heyetler halinde gelişi vardı. Bu gelişte iki etken vardı. Birincisi İslam'a yönelişti, İslam'ı öğrenmekti ve İslam'la şereflenmekti. İkincisi ise toplumlar kuvvetli olana meylediyordu. Şimdi bu coğrafyanın en etkin gücü Müslümanlardı. Haliyle kabileler bu gücü tanımaya, gerekirse kanatlar altına girmek istiyorlardı. İlk gelen heyetlerden biri Temim kabilesinin heyetiydi. Temimliler Medine'de İslam'ın inceliklerini öğrenme imkanına kavuşmuşlardı. O günlerden bir gündü. Peygamber Efendimiz torunu Hasan'ı kucağına almış, onunla oynuyor, onu seviyordu. Temimliler hayretler içinde kaldılar. Bir toplumun lideri, en önde gelen insanı nasıl olur da torunuyla, bir çocukla oynardı? Onu kucağına alıp sevebilirdi. Bu durum onlara göre bir düşüklüktü. İçlerinden biri olan Akra şöyle demekten kendini alamıyordu: ne şaşılacak bir durum. Sen çocukları okşayıp seviyorsun. Halbuki benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirisini ne okşadım ne öptüm. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Akra'ya merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Temim heyetini uğurluyordu. Onlarla beraber bir İslam bilgesini gönderecekti. Orada Hazreti Ebubekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Hazreti Ebubekir Efendimiz bir teklifte bulundu. Gönderilecek İslam bilgesinin Kaka bin Zürare olabileceğini dile getirdi. Hazreti Ömer Efendimiz ise Ebubekir Efendimizin teklif ettiği ismi kabullenmedi. Akra bin Habis'in daha isabetli olacağını söyledi. Onun teklifi de Hazreti Ebubekir Efendimize hoş gelmemişti ve aralarında bir tartışma başlıyordu. Tartışma giderek alevleniyor ve seslerini yükseltiyorlardı. Peygamber Efendimiz sükut ediyor, iki dostunun hatalarını anlamalarını bekliyordu. Ama onlar tartışmanın ortamına kendilerini kaptırmışlardı. Bu olay üzerine Hucurat Suresinin 1. ve 2. ayetleri nazil oluyordu. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir buyuruluyor.

0: Ayet-i Kerime ümmete bir esası öğretiyordu. Hazreti Ebubekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimizin şahsında ümmete Allah'ın Resulü'nün konumunu öğretiyordu. Alemlere rahmet olanın elbette bir insan olduğu ama herhangi bir insan olmadığı, onun huzurunda herhangi bir insanın huzurunda davrandıkları gibi davranmamaları gerektiği daha hassas, daha dikkatli ve seslerinin tonuna daha dikkat etmeleri gerektiği öğretiliyordu. Bir esas öğretiliyordu. Ümmete bir duruş, duyuş ve düşünüş öğretiliyordu. Alemlere rahmet olana dair bir esastı. Onunla birlikte iken nasıl bir duyarlılık içinde olmak gerektiği öğretiliyordu. Önce herhangi bir insana hitap eder gibi gelişigüzel bir hitabın doğru olmayacağı vurgulanıyordu. Hitap ederken Allah'ın Resul olduğu bilinci kalplerin derinliklerinde olması gerekiyordu. İkinci olarak onun huzurunda seslerin yüksek olmaması gerekiyordu. Ona ilişkin bir hata herhangi bir insana yapılan hata gibi olmazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı lakaydı bir davranış, umursamayan bir eda son derece tehlikeliydi. Bütün amellerinin boşa gitmesine neden olabilirdi. Biz hiçbir insana iman edecek değildik. Biz Allah'ın Resulüne iman ederiz. O iman ettiğimiz bir Resulü Zişan'dır. Hazreti Ömer Efendimizin henüz İslam'a girişinin ilk zamanlarıydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle diyordu: "Ya Resulallah, kendi nefsim hariç seni her şeyden çok seviyorum." diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Olmadı ya Ömer, kendi nefsinden de daha ileri boyutta sevmedikçe bana iman etmiş olamazsın." buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz hatasını anlar anlamaz, "Ya Resulallah, kendi nefsim de dahil seni her şeyden çok seviyorum." diyordu. İman kalbimizi vermekti. Kalbimizin en yüksek değerlere teslim olmasıydı. İman, iradelerimizi Allah'a ve Resulüne tam bağlamaktı. İradelerini Allah'a ve Resulüne teslim etmemek, iman etmemek manasına gelirdi. Kalbi vermek, kalbin dalga dalga en büyük değerlere akması demekti. Müminlerin Allah sevgisi en şiddetli bir sevgiydi. Koca Yunus'umuz Allah'a ilişkin bu şiddetli sevgiyi aşk ikliminde terennim ediyordu. Öyle inliyor, öyle söylüyordu: "Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi. Gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı gözlerim yaş, bağrım pare ciğerim taş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim. Baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk neyledi." Derinlikli müminler deryalar misaliydi. Gönülleri bir okyanus gibi en büyük sevgilinin sevgisiyle dalgalanır dururdu. Onlar hayatlarının her karesini onunla bağlantılı yaşarlardı. Derin dünyalarında o aşk bir seher yeli gibi eser dururdu. Rahman-ı Rahim'in Habibi vardı. Onu alemlere rahmet kılmıştı. Alemler onunla hayat bulmuştu. Rahman-ı Rahim'e iman edenler onun sevgilisine de iman ediyorlardı. Rabb-i Rahim'e kalplerini bağlayanlar Allah'ın Resulüne de kalplerini bağlamak durumundaydılar. Kulun en büyük hassasiyeti Rabb-i Rahim'ineydi. Sonra onun sevgili Resulüneydi. Onunla konuşurken en hayalı bir gelinden daha hayalı bir halle konuşmak vardı. ses tonunu onun huzuruna uygun hale getirmek vardı. O alemlere rahmet olandı. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyordu. Onu gören, ona yakın olan şunu söylemekten kendini alamazdı: ne ondan önce ne ondan sonra onun gibisini görmedim. Sevgiliyi en iyi tanıyanlar şerefli arkadaşlarıydı. Sevgiliyi nasıl sevmemiz gerektiğini onun asil dostlarından öğrenmemiz gerekiyordu. Onlar değil dünyada, ahirette, cennetlerde dahi onsuz olmaya dayanamazlardı. Onsuz dünya bomboş gibiydi. Onun ümmeti dünden bugüne gönüllerinde ve dillerinde hep onu söylerler, hep onun sevgilisini dillendirirler. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hak nasip eylese bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, onda kabul olur bizim duamız. Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları peygamber iklimindeyken, sohbeti cananı dinlerken, sanki başlarında kuş varmış gibi en ufak bir hareket yapmazlardı. Tam bir kilitlenme hali içindeydiler. Varlıklarını bir deryaya bırakmış gibiydiler. Müminler seslerini Peygamber Efendimizin sesinden daha yüksek olmama duyarlılığı içinde olacaktı. Kuşkusuz ses tonlarına son derece dikkat edeceklerdi. Ama aynı zamanda Resul-i Ekrem Efendimizin konumuna dair bir esas da öğretiliyordu. Ona iman etmenin bir başka boyutu önümüze seriliyordu. Ayetin ortaya koyduğu anlamlar dünyasından bir anlam da, Allah ve Resulü ne hükmediyorsa müminlerin kayıtsız şartsız ona teslim olmalarıydı, ona itaat etmeleriydi. Hiçbir mümin hayatını yaşarken Allah ve Resulü ne buyurdu demeden bir kanaat beyan etme hakkına sahip değildi. Mümin tasavvurunu, zihin dünyasını inşa ederken önce Allah ve Resulünün beyanlarına göre inşa edecekti. Kur'an ve sünnetle donanacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alemlere rahmet olarak önümüze koyan Rahman-ı Rahim'di. Rahman-ı Rahim'e itaat alemlere rahmet olandan geçerdi. O her dem ümmetin önündeydi. Dün şerefli arkadaşlarının önündeydi. Onların bütün sorunlarını çözüyordu. Bugün hadis külliyatıyla, sünnet-i seniyye ile önümüzdeydi. Rabbi Rahim'in kitabını nasıl anladığını, nasıl uyguladığını her dem ona baka baka anlayacaktık. Yolumuzda yürürken daima alemlere rahmet olana baka baka yürüyecek, yolumuz çöllerden bile geçse onun rahmet oluşuyla susuz kalmayacaktık. Yolumuza, yürüyüşümüze devam edecektik. Dünden bugüne onun asil ümmeti onun izini takip etmeye çabalıyordu. Binbir tuzaklara, binbir kumpaslara, nice labirentlere rağmen ümmet onun yolunu izliyor, onun yolunda yürüyordu. Kırık dökük hallerine rağmen başka yollara asla tenezzül etmiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efendisi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çabuk.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan kapkaranlık bir gecedir.

iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere, her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnız çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen, sonsuz.

0: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

ام شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد

0: Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryad ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.
1: 91.0

0: Davet Radyo.
1: Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle.

Gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat böyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani aru, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, yataat böyle mi olur? Böyle mi olur?

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yâderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harab olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harab, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun.

Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi beni? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100.000 yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, beziyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın. Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, senin sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin, yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi?

0: 91.0
1: Aslanın duyunca davet titreyişini, seyreyle sürünün titreyişini, bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün, artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek, mazluma, acize kol kanat germek, düşman için onu savaşta görmek, en feci ölümdü her bölüğünde, kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman, sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek, zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref, hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün, garipti Müslüman, yılgın ve üzgün, ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular, İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi, kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne, aldırmaz mücahit bakar yeküne, düşmanın simsiyah ense köküne, iner eğri kılıç bembeyaz iner, bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler, bu bir pazardı, yiğitler mızrakla yazı yazardı, karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit, hem gazidir onlar hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit, kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri, estikçe titriyor gönül telleri. fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri, bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri, kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı, korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu, kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan pusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin hazırlar. 6. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

hicretindi efendim. Geldin, bir yere gitmedin, bize geldin. Yurdumuza, yöremize, yüreğimize. Adımlarının hepsi bizi bize yakınlaştırdı. Uzaklıkları uzaklaştırdı çöl yolculuğun. Bizi adımladın aslında. Adımızı sonsuzluğa yazdırdın. Bizde yürüdün gerçekte. Canlarımızı canana, sevda diye yazdın. Sıdkı dost eyledin bize. Hıyanetin çöllerini aştın. Unutuşta bırakmadın bizi. Adımızı güzeller arasına yazdırdın. Yürüdün, geldin. Yesrib'i Medine'ye çevirdin. Eşiğimize medeniyet getirdin. Evimize geldin. Boş evlerimizi sıcacık yuvamız eyledin. Rahmetin göklü yağmurunu indirdi kalplerimize. Merhametten çınarlar diktin gönüllerimize. Vardan öte vara yar eyledin. Ölümden ürperen canlarımızı. O gün orada rüzgarın eşi benzeri olmayan o hasreti fısıldadığı yerde, o gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerde, o gün orada nicedir susuz ruhların billur ruhunu su gibi yudumlamayı umduğu gölgede, o gün orada dağları tebessüm ettiren, güneşin yüzünü güldüren, kalplere hiç bitmez teselliler getiren sıcacık gölgenin ufka sokulduğu yerde, yolunu gözleyen çocukların suratında kirli sarı bir çöl tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Tala'l bedru aleyna diyen genç kızların nefesinden savrulmuş bir ah olmalıydım. Ah, o gün orada olmalıydım. O gün orada senin kutlu bakışını karşılayan yaşlı gözlerin üzerinde incecik bir kirpik gölgesi olmalıydım. O gün orada sevinçten kısılmış seslerin çarpıp eridiği duvarlarda, eskimiş bir taşta ben olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Olamadım. Ne gam, bugün buradayım. İlk senin dudağından duyduğum kutlu sözün kucağında ağırlanıyor kırık kalbim. Yetim değilim. Rabbim beni terk etmedi, bana küsmedi de. İlk senin nefesinden indirilen söz yağmurunun ellerinde filizleniyor ümitlerim. Şaşkın değilim. Sonralarım öncelerimden daha güzel olacak. Her gün daha güzel, daha da güzel olacak. İlk senin sesinden yankılanan kutlu sözün güneş yüzlü tebessümüne koyuyorum boş avuçlarımı. Sahipsizdi. Rabbim bana verecek, hoşnut edecek beni. Öyle ki daha fazlasını isteyemez olacağım. Bugün buradayım. Yürüdüğüm yer kadar yakınım sana. Ne güzel ki ayetleri okudukça ağız birliği ediyorum seninle. Senin açtığın kıbleye dönüyorum yüzümü. Yüz aklığı alıyorum secdelerimde. Senin durduğun yerde duruyorum kıyamlarda. Hatırını, hatıranı ete kemiğe bürüyorum. Can diye ayakta tutuyorum.
senin ıslandığın yağmurun altında ıslanıyorum. Rahmete dokunuyorum damla damla. Çorak yüreğim ıslanmayı umuyor yağmurunda senin müjdelerinin. Katran karası gecelerim veda tepelerini bekleyen çocukların gözlerinden hasret emiyor. Aranızdadır Allah'ın elçisi haberini. İçmeye, içmeye eğiliyorum. İmanı sevdiren yüzünde siliniyor tereddütlerim. Hicret müjdesi bekliyor, vuslatını gözlüyor hasretlerim. Başımdan uzağa düştük. Geceyi gündüzle karıştırdık. İnci mercanı dağıttık. Elimizde sedeflerle kaldık. Ballar balını yağmalattık. Boş kovanlarla avunduk. Kıyıların efsununa kandık. Denizlerden olduk. Ey sevgili, ey sevgili. Öğütlerinin güneşi doğduğunda Nuşirevan'ın sarayı gibi sarsılmalıydı. Savunma hatlarımızı terk etmeli. Ne kadar taş varsa kalbimizde dökmeliydi. Rahmeti düşürdük avuçlarımızdan. Şükürden pınarlara değmedi dudaklarımız. Şefkat kanatlarını açamadı göğsümüzde. İffetimiz Yusufça kuyulardan geçemedi. Şimdi perişanız. Suçlu arıyoruz aynalarda. Adımızı suçlular hanesinden sildirir misin? Ey sevgili. Bilemedik. Seni sevmenin ruhumuzu ateşlerden kurtardığını. Çağın ümit yoksulu aklına, teselliye muhtaç ruhuna seni anlatamam. Senin sevdiğini sevmenin, senin sevildiğin gibi sevilmenin sonsuz serinlik ve selamet olduğunu fark edemedik. Seni aramızda bilip çağın yangınlarına sular taşıyamadık. Geç kaldık. Gül yüzünde gül eyler misin alevlerimizi? Gözlerin nice gözlerin göz aydınlığı. Körlüklerimiz senin bakışınla açıldı. Gönlümüzün çorağında hep taşlar çoğaldı. Yağmuru da ıslatan sen değil misin? Yağmurlar güzeli, yağ, yağ ki gözyaşlarımız da utansın. Bu firaktan bu gönül biçare, bu gönül yaslı, yerle gök arası tereddütlerdeyiz. Yıldızı alınmış geceler gibi, ışık değmemiş, hüzünlerin arefesinde, korkuların terkisindeyiz. Sesimizi kıstık, nefesimizi tuttuk, sözü kutlu dudağına emanet ettik. Uzaklarımızı çağrınla yakın eder misin? Tuzaklarımızı gül yüzünde bozar mısın? Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce, nice zaman oldu dargındır bize. Zindan olmuş kelimeler ülkesi, can vermez söze. Ey sevgili, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Heybesi boş, ruhu sarhoş biz yitikleri. Kereminle yeniden kucaklar mısın?

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ben sana şiir sundum efendim. Buz tutmuş nefesimle üfledim neye? Yüreğimin terkisinde avladım cümleleri. Söz çarşılarından korktum. En çok ben korktum. Düşmeyeyim diye döndüm sana efendim. Senin arastan son sığınağım. Kendimden kaçtıkça düştüm bu panayıra. Göğsümde taşıdığım sükutlar aşkına efendim. Ömrümün arta kalan hükümlerine yön verdin. Beni iyi tanıyın. Ben o değilim. Bıraktığım sadece kitrelenmiş bir hayat. Ağlamıyor göğsümde vızıldayan yürek. Adımı en son benim adımı soludu tarih. Mukavva adamların ve adımların yolunu inceltti bu karmaşa, bu kaos. Çürüdü eleğimde insansız dualar. Göz çölümde seraba döndü bakışım. Bir intihar provasından vazgeçtim. Yüzümü sana döndüm. Beni koru efendim. Şimdi bu şehirde şaşkın, ürkek ve bakir, ne kadar vücut varsa hepsi tedirgin. Bir eski zaman eskizi kağıtlara çizilen, grafikten yansıyan kurtarıcıyı bekliyor halk. Ağır bir yenilgiyle kapanıyor kepenkler, gök indiriyor perdesini güneşin, güneş ki senin elinde kör ve sağır efendim. Susadıkça göğe uçtum, gök kuşağına iliştirdim özlemi. Bir çocuğun gülüşünde dondurdum korkuyu. Bütün uykuları ben uyudum efendim. Aç bana kalp sokağının kapılarını. Korkunç bir gürültüyle düşen yaprağı döndür. Düşür beni sevgilinin omzuna. Sıtmalı zamanlardan kurtar ırmakları. Susuz yaşanabileceğini de öğret aspirin imparatorluğunda yaşayanlara. Aşkla kör et gözlerim efendim. Çünkü beni bekliyor sevginin gizemli yolu. Uçsuz, bucaksız, sen nehrine al kalbimi. Gözyaşlarımı ateşe verdim efendim. Şimdi senin için coşan yanardağ gibiyim. Yar olmayı özleyerek çoğaltıyorum kendimi. Bir çeşmeye düşen su gibi nur içinde yatarak, taptaze uykulara bırakarak ömrümü, bir şaşkınlığın peşinden koşuyorum. Aşk olsun sana. Şehir beni boğuyor efendim. Şehir beni bürüyor kör bir pusulaya. Adımı bundan böyle ben bile küreyemem. Sokaklar alnı açık bir deniz. Dinginleyeyim kendime. Yoksa içim yanar da günüm zehir zemberek, ipim sende efendim. Benim gördüğüm rüya yanıltıcı mı efendim? Sesim çerçilerin elindeki bilye şıkırtıları. Göğsümde taşıdığım nefes kaç ahlık. Alnıma sıkışan ağır temiz mi efendim? Saçıma yağan kar hangi çarşının malı? O sevgili bir bilinç durağı bana. Radyolardan çalınmış aşk şarkıları adı. Yüreğime kement atan çılgın ve ferah, boğucu bir esenlik düşüme düşüveren. O sevgili ömrümün en asil kıyameti ve mezarlıkları unutturan kuvvetim. Yıldızları saçına takıyor ki efendim, her tel saçında yüksek gerilim hattı. Işıtan yağmurları ve yamacımdaki şehri. Rüyayı gerçek eden beni Yusuf eyledi. Karanlığı delen yıldız sende efendim. Kalpleri titreten muazzam aşk ülkesi, bildim sende tamamlanır efendim. Seni buldum efendim, onu hissettim. Yani tek bir çığlıkta bütünledim kendimi. Tart kalbimi ve kabul et beni. Damlayı kavuştur denize, denizi okyanusa ve beni bahtımın pırıltısına efendim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk için

Ne oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

mavi gülüm, gül çiçeğim. İçime hasretin düştü yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: aşkı dare çeken vefasız Leyla'sı.
1: Gönlümüzden gönlünüze davet radyo. Derinin
0: girdiği bir havuz kenarında saçlarının bu sekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Taşıyacağım oy seni
2: davet başım,
0: kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik ruhların en sersefil boşluğu, mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl arslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni. Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır onlar. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda, sevdiğine nazlanmamıştır.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
2: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tabuna da züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim sun-i bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desen sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan dahtine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizen ile briz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki
asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

kayboluşun kapısı arandığında veya sonsuzluğa uzanan ipin ucunda hep İstanbul gelir

canın acıya tiryaki olduğu yer. İki deniz, iki kıta yüz yüze gelir de bin hayal belirir, bin hayal kaybolur gözlerde. İstanbul eşsiz resmin söylediği şarkıdır. Öyle içli, öyle berrak ve derin. Geceleri yedi tepeden sesi gelir sahillerin. Kendini bulmanın öyküsü burada yazılır. Yok oluş dehlizlerinin yanı başında. İnsan insanı az bulur, çok kaybeder İstanbul'da. Bir çeşme İstanbulluysa akmasa da olur. Tarih düşünür çünkü, zaman konuşur. Bir kez düşmesin yolun İstanbul'a, dönüşü yoktur.

Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor inci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu gönlüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Tüm diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın.

kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza, senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken, yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş, sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi, sen yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi, sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik, biri çağırdık, biri istedik, biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırlarsın.

yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafuru Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar. Allah.

O gün apansız huzuruna geldi. Çocukluk arkadaşındı. Birlikte oyun oynadığınız, kuşların uçuşunu birlikte seyrettiğiniz, aynı göğüste beslendiniz. Süt kardeşim, Ebu Sufyan. Amca oğlum, Haris'in oğlu, Ebu Sufyan bin Haris. Şairdi Ebu Sufyan bin Haris. Sözü savaşlar başlatan, ateşleri kesen bir şair. Sözün gücüyle yanında durmanın, umduğun kardeşin, kardeşten öte kardeşindi. Ne yazık ki en zayıf anında vurdu seni. Sözüyle incitti, şiirin bıçağıyla kesmeye kalktı önünü. Düşmanlarının yanında oldu, ölesiye, öldüresiye. Mekke'de seni ve arkadaşlarını yalnızlaştıran boykotun başını çekti Ebu Sufyan bin Haris. Yetmedi, Medine'ye kadar geldi düşman saflarında. İşte şimdi huzurunda, yıllar sonra. Omuzlarında dağların bile tartamayacağı pişmanlık yüküyle, kirli geçmişinin utancıyla yüzü yerde, geç kalmışlığın telaşıyla iki büklüm, amca oğlum, çocukluk arkadaşın, süt kardeşin, Ebu Sufyan bin Haris. Döndün yüzünü ondan, belli ki kırılmıştın. En çok destek beklediğinden bunca uzun, bunca ısrarlı düşmanlık görünce gücenme hakkın vardı elbet. Senin kalbindeki merhamet çınarından bir tutamlık gölge aradı durdu Ebu Sufyan. Bulamadı, yüz bulamadı. Senin yüzünden kovulduğu andan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Mekke'ye doğru yürüyen koca bir ordunun içinde Ebu Sufyan ve oğlu yapayalnızdı. Geç kalmıştı. Geç kalmaya dair lügatlarda, meydanlarda, köşelerde, şiirlerde ne kadar acı söz söylenmiş ya da yazılmışsa hepsi birden amansız arı vızıltıları gibi doluştu kulaklarına. Kaçırılmış şeylerin hepsi, ama hepsi bir gülücük belki, bir güzel kucaklaşma, bir tatlı bakış, kardeşçe bir dokunuş uzaklaşıp gitmişti. Pişmanlıklar alev alev cehennem olup yakasına yapıştı. Dudakları kurudu. Sesi iç çekişlerine söz olamadı utancından. Kıymet bilmeyenlerin yanı başında eşsiz bir kadir şinaslıkla bekleyen o ah sesi bile korkup geri çekildi dudaklarından. Ah ki ah çekemediğime ah. Yüzünü mahcup gölgelerden çıkarıp usulca onun gözlerine bıraktı. Gül yüzünün coğrafyasında başını sokabilecek daracık bir kuytuya da razıydı ama yazık ki gülleri güldüren yüz çevrildi yüzünden. Yüz bulamadı sende. Kardeşim deyip de sarılman ne büyük cennetti ona. Cennetine almadın Ebu Sufyan'ı. Hemen almadın. Aynı memeden, aynı ılık sütü içer gibi mesafesiz bir yakınlıktı umduğu. Senin dudağındaki tek bir kıpırtı dağ gibi pişmanlıkları yıkabilirdi. Kirpiklerinin ucundan yol bulacak tek bir müşfik bakış,
yüreğinin bütün yangınlarına su olabilirdi. Şimdi dinleyelim Ebu Sufyan'ı. Benden yüzünü çevirince, yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı. Öbür tarafa çevirdi yüzünü. Utandım. Yakın uzak her şey beni sıkmaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ona çok sıkıntı vermiş, çok kırmıştım. O benden yüz çevirince dostları da yüz çevirdi. Gülücüklerimizin hepsini borçlu olduğumuz gül yüzüm efendim. O sabah Ebu Sufyan bin Harise dönmedi. Senin yüzünden kovulduktan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Ah ki senin yüzünde yüz bulamayanlar hangi yüze sığınabilir ki efendim? Senin gölgende yer bulamayanlar nereye, kime kaçabilir ki efendim? Mekke'ye doğru yürüyen koca ordunun içinde Ebu Süfyan yapayalnızdı. Ebu Bekre radıyallahu anh koştu önce. Sonra Ömer radıyallahu anh. Cevapları aynı oldu. Allah elçisinin yüz çevirdiği kişiye ben dost olamam. Olmadı. Amcası Abbas'a radıyallahu anh yalvardı. Sana yakınlık gösterirsem onu üzmekten ve kırmaktan korkarım. Cevabı umutlarının kanadını kırdı. Ali'ye radıyallahu anh gitti en sonunda. Sızlandı, sızlandı. Utancı kaldı sadece yanında. Neden sonra Ali radıyallahu anh yaklaştı. Çareyi fısıldadı. Çöllerin hepsini kurutan, dağları yerinden oynatan bir umuttu dudağından dökülen. Ona arkasından yaklaş ve Yusuf'a aleyhisselam kendisini kuyuya atan kardeşlerinin en sonunda pişmanlıkla söylediğini söyle diyordu Ali radıyallahu anh. Böylece geç kalan adam gül yüzüne utanarak yaklaştı. Fısıldadı. Bir ayetti nefesine sımsıcak dolanan, sesine terütaze umutlar saran. Vallahi Allah seni bize üstün kıldı. Biz sana yaptıklarımızla hata ettik. Suçluyuz. Gül yüzünü ilk defa çevirdin süt kardeşim. Geç kalan adam ilk defa sevindi. Bundan böyle hep sevinecekti. Hiç bitmeyen bir sevinçle anılacaktı adı. Ama utancı daha ağırdı. Ümitlerimizin en tatlısına maya olacaktı utancı. Yüzü yerdeydi. Yusuf'un aleyhisselam kardeşlerine söylediği söz yeniden ete kemiğe büründü. Sen diye göründü efendim. Utançla kanayan kardeş yüzüne serin bir gül tesellisi olup dokundu. Kınama yok bugün size. Allah sizi bağışlasın. Odur merhametlilerin en merhametlisi. Efendim, sen de bizim Mekkeli Yusuf'umuz değil misin? Sen de hatırını kuyulara attığımız kardeşimiz değil misin?
sen güzel yüzünden bir tebessüm arayıp durduğumuz, serin gölgesinden teselli emmeye çalıştığımız ana yüreklimiz değil misin? Belli ki biz de hak ediyoruz sana Yusuf'un kardeşlerince seslenmeyi. Doğruya doğru, Allah seni bize üstün kılmış, biz ise hataya batıp gitmişiz. Efendim, gül sultanım, yağmur sözlüm, cennet nefeslim, Ebu Süfyan bin Haris'in yaptığını yapmadık sana. O ki senden duydu Yusuf sözünü, biz de duymayı ümit ederiz. Öylece bekleriz. Yüzümüz yerde, bin mahcubiyetle, kulağımız sende. Kınama yok size bugün, bağışladı Allah sizi. Geç kaldığımız yerde bin Yusuf tecellisi efendimiz. Umutlarımızı kuyuya attığımız demde bin Yusuf

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim. وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
9: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
8: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhireh. Ya ilâhe kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râzika kulli şeyin ve hâliqah. Ya fâtira kulli şeyin ve melîkeh. Ya kâbida kulli şeyin ve bâsitah. يا مبدئ كل شيء ومعيده يا مسبب كل شيء ومقدره يا مربي كل شيء ومدبره يا مكور كل شيء ومحوله يا محيي كل شيء ومميته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in. Ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. Ya men la yulhihi kavlun an kavlin. Ya men la yughallituhu su'alun an su'alin. Ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin. يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

0: خلصنا من النار.
1: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey sahiplerin, terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterici.

İslam sahibi, bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Davet kapı.
1: Kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul, yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerç oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu.
ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanımansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu birlikteliği bizlere bahşettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Biricik önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun temiz ehli beytine, onun sahabesine salat ve selam olsun. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni la yenzurullah ileyhime. İki kimse var ki, iki sınıf var ki Allah o ikisine bakmaz. Nerede? Yevmel kıyame, kıyamet gününde. Peki bunlar kimmiş? Kâti'ur rahimi, sıla-i rahmi kesen, akrabalık ilişkilerini koparan kimseye ve diğeri de ve câru su'i, kötü komşuya. Şöyle hadis-i şeriflere baktığımız zaman ve yine bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman İslam dini sosyal bir din, içtimai bir din. İnsani ilişkileri böyle dizayn etmiş, düzene koymuş bir din. Bununla birlikte bütün canlılara karşı, gerek bu canlılar hayvan olabilir veya bitkiler olabilir, bunlara karşı da iyi davranmayı, bunlarla ilgilenmeyi bile bizlere emretmiş. Bunlarla ilgili kurallar koymuş, kanunlar koymuş ve Allah-u Teala bunlarla ilgilenmeye özenle emretmiş ve insanlara bu konuda birçok hükümler vaaz etmiş. İşte Allah-u Teala önemine binaen akrabalık ilişkilerini emretmiş. Akrabalık ilişkilerini koparmamayı emretmiş, akrabayla iyi geçinmeyi emretmiş. Ve aynı şekilde insanlar toplu yaşadıkları için komşuları vardır. Bir arada yaşıyor. İşte komşularla da iyi geçinmeyi emretmek suretiyle bizim iyi bir insan olmamızı, toplum yaşantısının iyi bir şekilde devam etmesini sağlayacak temel prensipleri böyle yerli yerince oturtmuş. İşte bize de düşen nedir? Bunları yerine getirmek. Bununla biz hem kendimiz rahat ederiz hem de etrafımızdaki komşular rahat eder. Burada şu var, bir insan kötü bir komşuysa ne yapıyor? Hem kendisine eziyet ediyor hem de komşusuna eziyet ediyor. İşte bu mahalde birçok hadis-i şerifler var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kötü komşudan Allah'a sığınırım. Çünkü komşunuz huzursuzsa, iyi değilse onun huzursuzluğu, rahatsızlığı ne yapar? Size de sirayet eder, sizi de rahatsız eder, size de huzur vermez. Ama iyi bir komşunuz olursa siz de rahat edersiniz. Tabii komşu kimdir, nedir üzerinde durmak gerekiyor. Bir kısım hadislerden yola çıkarak baktığımızda böyle sesini çıkardığın zaman, bağırdığın zaman seni duyacak İnsanlar nereye kadar gidiyorsa, evler nereye kadar gidiyorsa o bölümün hepsinin komşu statüsüne girdiğini belirtiyor. Ve yine değişik rivayetlerde 40 evin, 40 kapının da komşu olduğunu belirtiyor alimlerimiz. Ama bununla birlikte yakın komşu var ki bir iyilik yapacağın zaman, bir şey danışacağın zaman, onlara bir fayda vereceğin zaman da ne yapıyoruz? Yakın komşu demek suretiyle, yani kapısı sana en yakın olandan başlamak suretiyle böyle hak ve hukukunu ta ileriye kadar götürme bize dinimiz emretmiş. İşte bu nedenle komşuluk hakları gerçekten çok önemli bir şey ki Peygamberimiz diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Ve yine başka bir hadisi şerifte, yani komşuya iyilik etmeyi o kadar diyor emretti ki, yani komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettik. Yani bu kadar komşuların hak ve hukuku vardır. Gerçekten sosyal hayatın iyi bir şekilde devam etmesi gerekiyorsa, insanların huzurlu bir şekilde devam etmesi gerekiyorsa, atalarımızın da dediği gibi bunun bir hadise dayandığı da söyleniyor. Ne deniyor? Ev almadan önce komşu al. Komşuyu beğen. Eğer komşuların iyi ise orada sen huzurlu olursun. Rahat olursun. Kalbin rahat olur. Dayanacağın, huzur bulacağın, sohbet edeceğin, sıkıştığın zaman kendisinden yardım isteyeceğin bir komşun olur. Ve insan da rahat eder. Ama kötü bir komşu olursa sen her zaman için onunla beraber olduğundan dolayı huzursuzluk içerisinde olursun ki Allah-u Teala bizi kötü komşu olmaktan ve kötü komşuya rastlamaktan korusun ve muhafaza buyursun. İşte bu nedenle Allah-u Teala gerek Nisa suresinin 36. ayetinde olsun ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerinde olsun, devamlı şekilde komşuya iyilik yapmayı, komşuyla iyi geçinmeyi, komşuluk haklarına riayet etmeyi emretmiş. İşte mesela bir komşun vardır diyor, akrabandır. Bundan iki sevap alırsın. Bir komşun vardır ki Müslüman kardeşindir. Ondan ayrı bir sevap alırsın. Bir komşun da var ki gayrimüslimdir, Müslüman değildir, ehli kitaptır. Ondan ayrı bir sevap alırsın demek suretiyle bütün komşulara karşı iyi geçinmeyi emretmiş ve komşulara iyilik yapmayı buyurmuş. Komşularla iyi geçinmeyi, iyi münasebet kurmayı ve onlarla yapılan ilişkilerde en güzel bir şekilde davranmayı emrediyor. Bununla birlikte komşuya karşı zulüm etmeyi diğer zulümlerden daha çok büyük görüyor. Ve ayrıca mesela diğer bir hadis-i şerifte komşuyla zina etmenin daha büyük bir günah olduğunu belirtiyor. Çünkü neticede birbirine güven var, birbiriyle böyle ilişkiler var, birbirleriyle görüşmeler var. Böyle bir durumda bu güveni, bu birbirine karşı olan samimiyeti kötüye kullanmaktır ki bu diğer insanlara yapılan kötülükten, günahtan daha misliyledir. Allah bizleri iyi insanlardan eylesin ve iyi insanlarla karşılaştırsın. Bununla birlikte nedir? Sıla-i rahmi kesmek. Sıla-i rahim nedir? Kişinin akrabaları. Birinci derecede kendisine böyle nikahı haram olanlar. Nedir? Amca, dayı, teyze. Ne yapacak? İnsanlar bunlarla ilişkilerini devamlı devam ettirecek. Onlarla iyi ilişki kuracak. Onların dertleriyle dertlenecek. Onların sıkıntılarıyla hemhal olacak. Sıkıntılarını gidermeye çalışacak. Onlarla sohbet edecek. Bu şekilde ne olacak? İnsanlar bir ve beraber olacak. Kenetlenmiş olacak. Şimdi günümüze baktığımız zaman gerek akraba yönünden gerekse komşu yönünden herkes şikayetçi. Çünkü bağlar kopmuş. Şu anda hani böyle aile yapısını sosyologlar değerlendirirken işte çekirdek aile olduğunu söylüyorlar, geniş aile olduğunu söylüyorlar. Şu anda geniş aile statüsü kopmuş şekilde. Nedir? Dede var, nine var, baba var, çocuklar var. Hepsi birlikte yaşamlarını devam ettiriyorlar, hayatlarını devam ettiriyorlar ve bu şekilde kültürlerini de birbirlerine naklediyorlar. Ama diğer aileye geldiğimiz zaman şehirleşmeyle birlikte ne oluyor? Tek bir aile, anne, baba, çocuk. Bu ne yapıyor? Amca yok, dayı yok, hala yok, teyze yok, dede yok, nine yok. Hepsinden ilişki kopmuş kendi başına. Zamanla ben kendime yeterim, herkesten uzak olmak daha iyidir, kafan rahat olur düşüncesi hakim olurken bu içten içe bir kurdun bir ağacı yediği gibi insanı da yiyip bitiriyor. Belli bir zaman sonra insanda güvensizlik duyguları, kendine güvenememe, insanlarla ilişkilerinde zayıflama ve bunun neticesinde psikolojik ve sosyolojik birçok sıkıntıların, dertlerin başlangıcı oluşuyor ki sağlıksız bir fert, sağlıksız bir aile ve bununla birlikte sağlıksız bir toplum ve her halinden şikayetçi, manevi düzeyde çökmüş, her şeyi maddi açıdan görebilen ama maddiyatın da kendine yetmediği bir dost arayan, hısım arayan, akraba isteyen, dayanak isteyen bir hale geliyor ki bakıyorsunuz herkes birbirinden şikayetçi olmaya çalışıyor. Herkes birbirinden beklemeye çalışıyor ki bunun çaresi de nedir? Yine İslam'dadır. İslam bize bunu gösteriyor. Annene, babana iyilik yapacaksın. Onlar ne kadar kötü de olsa onlarla birlikte olacaksın. Akrabana karşı iyi davranacaksın. iyilik yapacaksın, iyilikle muamele edileceksin, hal ve hatırını soracaksın. Mesela günümüzde iletişim vasıtaları gelişmiş. Yani belki gidip gelmen zor olabilir ama herkesin elinde bir telefon var. Telefonla açıp bir selam verebilirsin, bir hal hatır sorabilirsin. Hani elinden birçok şey gelmeyebilir ama bunları da yapamayacak durumda değil kimse. Yani bir dakikasını ayırıp da efendim selamun aleyküm dayı, amca, işte amcaoğlu, teyzeoğlu, teyzem, halam, nasılsın, iyi misin, ne var ne yok, sağlığın nasıl, sıhhatın nasıl diye sorsa, birbirine bir dualaşsa bile yeterlidir demeyelim ama en azından bir işin başlangıcıdır. Akrabalık bağlarının kopmamasına bir vesiledir. Ama bunlar da yapılmazsa ne oluyor? Sıla-i Rahim dediğimiz olay ortadan kalkıyor. Akrabalık bağı ortadan kalkıyor. İnsanlar birbirini tanımıyor. İnsanlar birbirini bilmiyor. Saygı kalkıyor, güven kalkıyor, iyilik kalkıyor ve az önce de belirttiğimiz gibi böyle sağlıksız bir insan, kimseye acımayan, kimseye merhamet duymayan, ben yaşayayım, ben bileyim, ben yiyeyim, ben içeyim, böyle egoistçe düşünen bir insan tipi oluşuyor ki bu hem aileye zarar veriyor hem topluma zarar veriyor ve bu şekilde yaygınlaşarak hastalıklı bir toplum oluşuyor. İşte yüce dinimiz her konuda güzellikler getirdiği gibi aile ve komşuluk hukuku üzerine de güzel güzel hükümler getirmiş, iyilikle muamele etmeyi getirmiş ve kötü olan, sıla-i rahmi kesen, akrabalık bağlarını koparan ve kötü komşu olanlara da öyle bir ceza veriyor ki Allah-u Teala kıyamet günü o iki kesime bakmaz. Bakmaması ne demek? Hani toplumumuzda da vardır. Bir insanın yüzüne bakmamak ne demek? Onu sevmemek demektir. Ona hürmet göstermemek demektir. Hoşlanmamak demektir. Sevmediğini belirtmektir. Veya diğer bir manayla, mecazi bir manayla da ne yaparsın? Onun ihtiyacını görmezsin. Bir şey istediği zaman vermezsin. Onunla bütün bağını koparırsın. Niye? Çünkü sen Allah-u Teala'nın emrini dinlememiş, onun koruması gerektiğini, koruyun dediğiniz şeyleri korumamış, ona karşı isyan etmiş olduğundan dolayı Allah-u Teala da ne yapıyor? O zaman seninle olan ilişkisini kesiyor, seninle olan ilişkisini koparıyor ve sana bakmıyor, sana yardım etmiyor, sana merhamet etmiyor ve sana ihtiyacın olan zamanda da o ihtiyacını vermiyor. Çünkü sen suçlusun, suç işlemişsin, emredileni yerine getirmemişsin. Sıla-i Rahim yap demiş, sen onu kesmişsin. Komşunla iyilikli bir şekilde, güzel bir şekilde geçin demiş, sen geçinmemişsin. O zaman hukukta bir kaide vardır. İslam hukukunda, fıkıhta bir kaide vardır. El cezâ'u min cinsil amel. Bir suçun cezası o yapılan amele göredir. Ha demek ki sen öyle kötü bir iş yapmışsın ki akrabanla bağ koparmışsın. Sen komşuna kötülük yapmışsın. O zaman ne olacak? Bunun karşılığında bir ceza göreceksin. Bu ceza da nedir? Allah-u Teala'nın senin yüzüne bakmaması, sana itibar etmemesi. Allah muhafaza buyursun bizleri. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni yu'acciluhumallah. Allah-u Teala iki şey vardır ki, iki kısım insan vardır ki, onların cezalarını ne yapar? Acele verir. Çabuk verir. Nerede? Fid dünya, dünyada. Yani daha ahirete kalmadan Allah-u Teala o iki kimsenin cezasını çabuk verir. Bunlar neymiş? El-bağyu, bağı olmak ve ukukul valideyn ve anne babaya da isyankar olmak. Onlara karşı da kötü davranmak. Şimdi bağı ne demek? Başkaldırı demek. Haddi aşmak demek. Bir şeye hakkını vermeme demek. O hakka karşı ileri gitme demek. İşte bağı bu. Bu nedenle kim bağı olursa, haddi aşarsa, o hukuku yerine getirmezse, isyan ederse, başkaldırırsa ne olur? Allah-u Teala daha dünyadayken o kimsenin cezasını verir. Çünkü biliyorsunuz bir ayet-i kerime var. Diyor onlar Rabbinin diyor emrini, belasını konusunda acele mi ediyorlar, acele mi istiyorlar diyor. İşte nedir? Bir insan belayı başına çağırmak istiyorsa, atalarımızın deyimiyle doluyu tarlaya çağırmak istiyorsa, o zaman ne yapacak? Anne babaya isyan edecek ve baş kaldıracak, asi olacak. Allah-u Teala'ya karşı asi olacak, anne babaya asi olacak. O zaman da o ne olacak? Dünyada cezasını bulmuş olacak. Ama rahat hayat bir yaşamak istiyorsa, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa, güzel bir hayat yaşamak istiyorsa, böyle ferah, refah bir hayat yaşamak istiyorsa, o zaman baş kaldırmayacak, isyan etmeyecek ve anne babasına da iyilik yapacak. Yani hem Allah-u Teala'nın hukukunu, hukukul ibad var, kulların hakkı, bir de hukukullah var, Allah-u Teala'nın hakkı. Ne yapacak kişi? Allah-u Teala'nın hukukuna riayet edecek, ona şirk koşmayacak, onun haram dediklerini haram sayacak, helal dediklerini helal sayacak, onun haram dediklerinden sakınacak, emrettiği şeyleri de yerine getirecek. Bununla birlikte ne yapacak? Hukukul ibad dediğimiz ilk başta kişi anne babasını tanıyacak, onlara merhamet gösterecek, onlara itaat edecek, onları üzmeyecek, onlara baş kaldırmayacak ki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Anne ve babaya üf bile demeyin. Of bile demeyin. Öf bile demeyin. Niçin? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de üf olarak geçiyor İsra suresinde. Üfün manası nedir? Sıkıntı belirten, huzursuzluk belirten bir ünlemdir. Değil mi? Atalarımız öyle diyor. Anne babaya karşı sıkıntı belirten bir cümle kullanın. Öf, üf değil mi? Bunu bile demeyin diyor. Kaldı ki ona bağıracaksın, çağıracaksın. Allah korusun onu döveceksin, hele hele bunlar olacak işler değil ki. Allah-u Teala üf bile demeyin diyor. Yani sıkıntı belirtecek bir hal bile göstermeyin onlara. Memnuniyetsizlik belirtecek bir hal bile söylemeyin, göstermeyin. Hani bir insan küle veya toprağa üfürdüğü zaman ne yapar? Üf üf der. O yüzden bu kelime bundan alınmış, oradan alınmış. Hani böyle gitsin, o toz gitsin, o ortadan kalksın manasına. Bu nedenle Allah-u Teala da ne diyor? Anne babaya üf bile demeyin. Hatta bir rivayette kulaktaki kire ve tırnakların arasındaki kirlere bile üf dendiği Arap dilinde, bize de oradan geçmiş zaten. Yani anne baba o kadar saygın, hürmetlidir ki bu kelimeyi dahi onlara kullanmayın diyor. Biz de bu kelimeyi de kullanmadığımız gibi onlara hürmet edeceğiz, saygı göstereceğiz, ihtiyaçlarını göreceğiz ve devamlı onların iyiliği için çalışacağız ve hayır duada bulunacağız ki çünkü onlar bizim varlık sebebimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa yetirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir. Kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye menden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir. Kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin. Gözüm ahtarıcıdır anne. Ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem. Bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne. Nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün. Bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün yediye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde. Annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi.
Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diren. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim. Ben sen...

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Medine-i Münevvere'de
1: gönlümüzden gönlünüze bir davet radyo.
0: Varlığı ile kainatın bayram ettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıktı. Ve bayram sabahı oynamakta olan çocukları gördü. Ancak bir çocuk vardı ki diğer oynayan çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordu. Bu görüntü karşısında o merhamet ve şefkat kaynağı, Rauf ve Rahim olan Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa sordu. Ey çocuğum, seni böyle ağlatan nedir? Çocuk, çocukluğu ile ve soruyu soranın kim olduğunu bilmeksizin, ey adam, çekil benim başımdan, benim derdim zaten bana yetmedi. Babam Resulullah'ın gazalarından birinde şehit oldu. Annem yalnız kalınca bir adamla evlendi, o da hayırsız çıktı. Evimizi aldı, malımızı yedi ve işte şu gördüğün halim gibi çıplağım, açım, hüzünlüyüm ve düşkünüm. Ne zaman ki bayram geldi ve bayram kıyafetli çocukların oynadığını gördüm, hüznüm tazelendi ve ağladım. Ümmetinden birisinin en ufak bir mutsuzluğu ile mutsuz olan ve ümmetine çok düşkün bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dedi ki, ey yavrum, ister misin ki baban ben olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma ablan, Ali amcan ve Hasan ile Hüseyin de kardeşlerin olsun. İster misin? Bu hitabı işiten şehit çocuğu garip, konuşanın kim olduğunu anladı da feryat ile, aman ya Resulallah, nasıl kabul etmem istemem, sizi şimdi tanıyabildim. Ve Resulullah Hazretleri ile o şehit çocuğu garip beraberce el ele hane-i saadetle kutlu eve yöneldiler. Orada yemek yedi ve Resulullah tarafından bayramlık elbiseler giydirildi. O yeni hali ile tekrar oyun oynayan çocukların arasına gittiğinde çocuklar dediler ki, az önce aramızda dikilip duruyor ve ağlıyordun. Şimdi ne oldu da gülüyor, oynuyorsun? Çocuk onlara cevap verdi. Demin açtım, şimdi doydum. Çıplaktım, giydirildim. Annesiz ve babasızdım, şimdi Resulullah gibi bir babaya sahip oldum. Ayşe annem oldu, Fatıma ablam oldu, Ali amcam oldu, Hasan ve Hüseyin kardeşlerim oldu. Nasıl gülmem, nasıl bayram etmem? Çocuklar hep bir ağızdan feryat ettiler. Ah, keşke bizim de babalarımız Resulullah'ın beraberinde gazaya katılıp da şehit olsalardı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

0: Sizlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bosna Hersek, bahtı kara ülke. Bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum zaferde şahlanan atları? Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkareler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulağa.

Ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz. Kavrayıp tutmalıyız tam ortasında. Doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan. Yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendikara? Ah ölmüş ruh, cansız ceset. Yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı oğlu. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendigâr.

0: 22-23 Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
1: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
0: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hicretin 9. yılı. Hicaz coğrafyasının bütün yolları Medine'ye çıkıyor. Medine'ye gelen yollardaki engeller bir bir kaldırılıyor ve yollar sonuna kadar açılıyordu. O coğrafyanın sakinleri uzun yıllar Müslümanlarla Kureyş'in mücadelesini izliyorlardı. Bu mücadelenin sonunda Müslümanlar büyük bir kuvvet olarak çıkıyordu. Şimdi kabilelerin Medine'ye heyetler halinde gelişi vardı. Bu gelişte iki etken vardı. Birincisi İslam'a yönelişti, İslam'ı öğrenmekti ve İslam'la şereflenmekti. İkincisi ise toplumlar kuvvetli olana meylediyordu. Şimdi bu coğrafyanın en etkin gücü Müslümanlardı. Haliyle kabileler bu gücü tanımaya, gerekirse kanatlar altına girmek istiyorlardı. İlk gelen heyetlerden biri Temim kabilesinin heyetiydi. Temimliler Medine'de İslam'ın inceliklerini öğrenme imkanına kavuşmuşlardı. O günlerden bir gündü. Peygamber Efendimiz torunu Hasan'ı kucağına almış, onunla oynuyor, onu seviyordu. Temimliler hayretler içinde kaldılar. Bir toplumun lideri, en önde gelen insanı nasıl olur da torunuyla, bir çocukla oynardı? Onu kucağına alıp sevebilirdi. Bu durum onlara göre bir düşüklüktü. İçlerinden biri olan Akra şöyle demekten kendini alamıyordu. Ne şaşılacak bir durum. Sen çocukları okşayıp seviyorsun. Halbuki benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirisini ne okşadım ne öptüm. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Akra'ya merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Temim heyetini uğurluyordu. Onlarla beraber bir İslam bilgesini gönderecekti. Orada Hazreti Ebubekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Hazreti Ebubekir Efendimiz bir teklifte bulundu. Gönderilecek İslam bilgesinin Kaka bin Zürare olabileceğini dile getirdi. Hazreti Ömer Efendimiz ise Ebubekir Efendimizin teklif ettiği ismi kabullenmedi. Akra bin Habis'in daha isabetli olacağını söyledi. Onun teklifi de Hazreti Ebubekir Efendimiz'e hoş gelmemişti ve aralarında bir tartışma başlıyordu. Tartışma giderek alevleniyor ve seslerini yükseltiyorlardı. Peygamber Efendimiz sükut ediyor, iki dostunun hatalarını anlamalarını bekliyordu. Ama onlar tartışmanın ortamına kendilerini kaptırmışlardı. Bu olay üzerine Hucurat Suresinin 1. ve 2. ayetleri nazil oluyordu. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir buyuruluyor.

0: Ayet-i Kerime ümmete bir esası öğretiyordu. Hazreti Ebubekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimizin şahsında ümmete Allah'ın Resulü'nün konumunu öğretiyordu. Alemlere rahmet olanın elbette bir insan olduğu ama herhangi bir insan olmadığı, onun huzurunda herhangi bir insanın huzurunda davrandıkları gibi davranmamaları gerektiği daha hassas, daha dikkatli ve seslerinin tonuna daha dikkat etmeleri gerektiği öğretiliyordu. Bir esas öğretiliyordu. Ümmete bir duruş, duyuş ve düşünüş öğretiliyordu. Alemlere rahmet olana dair bir esastı. Onunla birlikte iken nasıl bir duyarlılık içinde olmak gerektiği öğretiliyordu. Önce herhangi bir insana hitap eder gibi gelişigüzel bir hitabın doğru olmayacağı vurgulanıyordu. Hitap ederken Allah'ın Resul olduğu bilinci kalplerin derinliklerinde olması gerekiyordu. İkinci olarak onun huzurunda seslerin yüksek olmaması gerekiyordu. Ona ilişkin bir hata herhangi bir insana yapılan hata gibi olmazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı lakaydı bir davranış, umursamayan bir eda son derece tehlikeliydi. Bütün amellerinin boşa gitmesine neden olabilirdi. Biz hiçbir insana iman edecek değildik. Biz Allah'ın Resulüne iman ederiz. O iman ettiğimiz bir Resulü Zişan'dır. Hazreti Ömer Efendimizin henüz İslam'a girişinin ilk zamanlarıydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle diyordu: "Ya Resulallah, kendi nefsim hariç seni her şeyden çok seviyorum." diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Olmadı ya Ömer, kendi nefsinden de daha ileri boyutta sevmedikçe bana iman etmiş olamazsın." buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz hatasını anlar anlamaz, "Ya Resulallah, kendi nefsim de dahil seni her şeyden çok seviyorum." diyordu. İman kalbimizi vermekti. Kalbimizin en yüksek değerlere teslim olmasıydı. İman, iradelerimizi Allah'a ve Resulüne tam bağlamaktı. İradelerini Allah'a ve Resulüne teslim etmemek, iman etmemek manasına gelirdi. Kalbi vermek, kalbin dalga dalga en büyük değerlere akması demekti. Müminlerin Allah sevgisi en şiddetli bir sevgiydi. Koca Yunus'umuz Allah'a ilişkin bu şiddetli sevgiyi aşk ikliminde terennim ediyordu. Öyle inliyor, öyle söylüyordu: "Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı gözlerim yaş, bağrım pare ciğerim taş, halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim, baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk neyledi." Derinlikli müminler deryalar misaliydi. Gönülleri bir okyanus gibi en büyük sevgilinin sevgisiyle dalgalanır dururdu. Onlar hayatlarının her karesini onunla bağlantılı yaşarlardı. Derini dünyalarında o aşk bir seher yeli gibi eser dururdu. Rahman-ı Rahim'in Habibi vardı. Onu alemlere rahmet kılmıştı. Alemler onunla hayat bulmuştu. Rahman-ı Rahim'e iman edenler onun sevgilisine de iman ediyorlardı. Rabb-i Rahim'e kalplerini bağlayanlar Allah'ın Resulüne de kalplerini bağlamak durumundaydılar. Kulun en büyük hassasiyeti Rabb-i Rahim'neydi. Sonra onun sevgili Resulüneydi. Onunla konuşurken en hayalı bir gelinden daha hayalı bir halle konuşmak vardı. ses tonunu onun huzuruna uygun hale getirmek vardı. O alemlere rahmet olandı. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyordu. Onu gören, ona yakın olan şunu söylemekten kendini alamazdı: ne ondan önce ne ondan sonra onun gibisini görmedim. Sevgiliyi en iyi tanıyanlar şerefli arkadaşlarıydı. Sevgiliyi nasıl sevmemiz gerektiğini onun asil dostlarından öğrenmemiz gerekiyordu. Onlar değil dünyada, ahirette, cennetlerde dahi onsuz olmaya dayanamazlardı. Onsuz dünya bomboş gibiydi. Onun ümmeti dünden bugüne gönüllerinde ve dillerinde hep onu söylerler, hep onun sevgilisini dillendirirler. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hak nasip eylese bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, onda kabul olur bizim duamız. Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları peygamber iklimindeyken, sohbeti cananı dinlerken, sanki başlarında kuş varmış gibi en ufak bir hareket yapmazlardı. Tam bir kilitlenme hali içindeydiler. Varlıklarını bir deryaya bırakmış gibiydiler. Müminler seslerini Peygamber Efendimizin sesinden daha yüksek olmama duyarlılığı içinde olacaktı. Kuşkusuz ses tonlarına son derece dikkat edeceklerdi. Ama aynı zamanda Resul-i Ekrem Efendimizin konumuna dair bir esas da öğretiliyordu. Ona iman etmenin bir başka boyutu önümüze seriliyordu. Ayetin ortaya koyduğu anlamlar dünyasından bir anlam da, Allah ve Resulü ne hükmediyorsa müminlerin kayıtsız şartsız ona teslim olmalarıydı, ona itaat etmeleriydi. Hiçbir mümin hayatını yaşarken Allah ve Resulü ne buyurdu demeden bir kanaat beyan etme hakkına sahip değildi. Mümin tasavvurunu, zihin dünyasını inşa ederken önce Allah ve Resulünün beyanlarına göre inşa edecekti. Kur'an ve sünnetle donanacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alemlere rahmet olarak önümüze koyan Rahman-ı Rahim'di. Rahman-ı Rahim'e itaat alemlere rahmet olandan geçerdi. O her dem ümmetin önündeydi. Dün şerefli arkadaşlarının önündeydi. Onların bütün sorunlarını çözüyordu. Bugün hadis külliyatıyla, sünnet-i seniyyeyle önümüzdeydi. Rabbi Rahim'in kitabını nasıl anladığını, nasıl uyguladığını her dem ona baka baka anlayacaktık. Yolumuzda yürürken daima alemlere rahmet olana baka baka yürüyecek, yolumuz çöllerden bile geçse onun rahmet oluşuyla susuz kalmayacaktık. Yolumuza, yürüyüşümüze devam edecektik. Dünden bugüne onun asil ümmeti onun izini takip etmeye çabalıyordu. Bin bir tuzaklara, bin bir kumpaslara, nice labirentlere rağmen ümmet onun yolunu izliyor, onun yolunda yürüyordu. Kırık dökük hallerine rağmen başka yollara asla tenezzül etmiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken

ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

Eğer nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordu. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp, doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor, annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babama aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, iki gözüm. Babama ne oldu dedi. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedi, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedim. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan. Baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum gününde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup yağan. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar.

0: 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: şefkatte, merhamette.
1: Gece gibi o,
0: ayıpları örtmekte.
1: Akar su gibi o,
0: keremde, cömertlikte.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağım ilk ismi ilahi El-Müteali Celle Celaluhu olacak. El-Müteali İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan, aklın alabileceği her şeyden çok yüce olan, noksanlıklardan uzak, yücelik, şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olan demektir. Ra'd suresi. Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir. Aziz dinleyenlerimiz ve kıymetli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sadece bir ayette geçen bu muhteşem ismini çalışırken, yine Rabbimizin sonsuz kudreti karşısında hayretler içerisinde kaldık. Kelimeler yetersiz, kelimeler güçsüz. Biz seni ancak senin yüce kelamınla anlatabiliriz Rabbimiz. Hicr suresi. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Bakara suresi. Onun kürsisi bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların her ikisini de korumak ona ağır gelmez. En'am suresi. Gece de gündüzde barınan her şey O'nundur. O işitendir, bilendir. Fussilet suresi. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. Taha suresi. Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Âl-i İmran suresi. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. En'am suresi. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Ey Rabbimiz! Seni anlatmamıza izin verdiğin için, kalemimize, kelamımıza güç verdiğin için, seni anlatabilmek nimetini bağışladığın için, sana sonsuz kere hamdolsun. Senin iznin olmadan yaprak bile kıpırdamazken, sayfalar boyu kalemimizi oynatma gücünü veren Rabbimiz, seni övebilmekten, seni sana layık bir şekilde medhedebilmekten aciziz. Sen yücelerden yücesin, el-müteali olansın. Biz ise ancak kudretinin yansıdığı eserlerine bakıyor ve beynimizin payına düşen kırıntılarla mest oluyoruz. Yüreğimiz beynimizden daha şanslı. Zira ona sevgiyle güç veren sensin. Gönül dünyamız senin sevginden aldığı hazla şaha kalkabilir. Farklı boyutlara atlıyor ve dünyayı ta ötelerden seyrettiriyor bizlere. Yüreğimizin de
senin mülkünün içinde çok ama çok küçük kaldığını biliyoruz. Dilimizde tesbih, sana bütün varlığımızla hamd ediyor, seni peygamberimizin öğretisiyle övmeye çalışıyoruz. Subhanallahi adede halkihi. Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan yarattıkları sayısınca tenzih ederim. Subhanallahi rıda nefsihi. Ben Allah'ı onun rızasını kazanmak için kendisinin hoşnut olacağı sayıda tesbih ederim. Subhanallahi zinete arşihi. Ben Allah'ı arşının ağırlığınca tesbih ederim. Subhanallahi midade kelimatihi. Ben Allah'ı onun bitip tükenmeyen kelimeleri sayısınca tesbih ederim. Ya Rabbi, sana layık bir kul olmayı nasip eyle bizlere ve ihtiyacı olan herkese. Amin.

El-Berr Celle Celaluhu. El-Berr bütün iyilik ve güzelliklerin sahibi, kullarına karşı bağışı ve ihsanı çok olan, iyiliğin, vefanın, güzelliğin ve ihsanın tek kaynağı olan demektir. Ebu'l-Abbas, Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalib radıyallahu anhudan nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Rabbimizden rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu: Allahu Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı: Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Sadece bir günah olarak yazar. Evet, Rabbimizin bizleri ne kadar sevdiğini, ne kadar merhamet ettiğini, ne kadar bizim iyiliğimizi ve akıbetimizin selametini istediğini bu hadis-i kutsi çok güzel ifade ediyor değerli kardeşlerim. Bu hadis-i kutsiyi tekrar okuyalım ve Rabbimizin rahmet eserini bir daha müşahede edelim. Allahu Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı: Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Bir iyilik yapmak istiyoruz ama herhangi bir sebepten dolayı onu yapamıyoruz. Ama Cenab-ı Hak onu yapılmış bir iyilik olarak kabul ediyor ve kaydediyor. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister de sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Allah korusun, bir insan alkol almak istese de almasa, faiz alıp almak istese de almasa, bir cana kıymak istese de kıymasa, kötülüğe niyet ettiği halde onu yapmasa, Allah onu yapmamasını bir iyilik olarak kabul ediyor. Şayet insan bir kötülük yapmak ister de onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Halbuki değerli kardeşlerim, bunun tam tersi olması lazım. Yani bir insan günah işlemeyi arzu etse, işleyemese dahi günah yazılması gerekirken, Cenab-ı Hak
onu sevap olarak yazıyor. Bir insan bir iyiliği yapmayı isteyip yapamasa sevap almaması gerektiği halde Rabbimiz bu iyiliğe sevap yazıyor ki bu Rabbimizin bize olan merhametinin, rahmetinin tecellisidir. İşte elber olan yüce Allah Celle Celaluhu iyiliğin, güzelliğin, vefanın tek kaynağıdır. Aziz kardeşlerim, ber kelimesi Arapça bir kökünden türer. Bir, itaatkar, vefalı ve iyiliksever anlamına gelir. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de insanın kazanması istenilen bir vasıf olarak kullanılmıştır. Çünkü elber olan yaratıcı Rabbimiz kullarının birre ulaşarak kendilerini aşmalarını, arınıp yücelmelerini ister. Hedef birre ulaşmaktır. Yani iyi olmak, iyiliği yaymak, iyiliği yakalamaktır. Hedefi gösteren ona nasıl yaklaşılacağını da öğretir kullarına. Yüce Rabbimiz ruh yapımıza sevgiyi, iyiliği ve güzelliği yerleştirmiş. Bizi öyle göndermiş bu yeryüzüne. Yüce Rabbimiz daha sonra da her kuluna yeryüzünde dünya imtihanına gözlerini açan her kuluna ömrü boyunca ihtiyacı olan her şeyi binbir güzellik içinde ulaştırmış. O hayvanlar ve bitkiler alemini tat, koku ve renk cümbüşüyle emrine vermiştir. O kullarını binbir lezzet, binbir tat ile doyurur her gün güneşin doğduğu yeryüzünde. Hazreti Allah Celle Celaluhu çevresini sarmalayan dış dünyada her an muhteşem tablolar çizerek ruh dünyalarını da doyurur kullarının. Gören gözlere her olay bir şeyler anlatır. Gören gözlere her olay bir şeyler anlatır. Sabahleyin nefis bir manzara ile doğan güneş, geceleri festival alanına dönüştüren yıldızlar, karanlıkları bir gece lambası gibi ışıldatan ay, duyabilen, görebilen, hissedebilenlere neler fısıldar neler. Elber olan o Celle Celaluhu, eşsiz sanatkar, kış ayları boyunca yağar yağmaz eriyecek kar tanelerini bile öyle bir sanatla işleyerek gönderir ki adeta kulum güzelliğimi yansıtan şu kar taneleriyle beni düşünsün, tanısın da mest olsun der bizlere. Kulları aşka gelsin, sevgiyle yaşasınlar, inançlarının ve imanlarının neşesiyle şu imtihan dünyasının üstesinden gelsinler ister. O Rahmanur Rahim olan, o Elber olan Allah Celle Celaluhu. O yağmur tanelerini de melekleri vasıtasıyla yollar yeryüzüne. Kulları rahmetini, merhametini ve sevgisini hissetsinler diye. Nitekim bunu en zirve noktada hisseden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yağmur yağarken
ellerini yağmura doğru uzatıyor ve yağmuru büyük bir keyifle seyrediyordu. Ne yaptığını soran sahabelerine de yağmuru kucaklıyorum. Rahmeti hissetmeye çalışıyorum. Çünkü onlar Allah'ın katından iniyorlar ve onların Allah ile biatı çok yeni buyuruyordu. İşte kulluktaki zirve isim ve kulluktaki zirve boyut budur. Elberrin kulu olarak ona yakışmak için kainattaki güzellikleri hissetmeliyiz. Rabbimize sunacağımız dünya hayatımızı güzelliklerle donatmalıyız. Etrafını güneş gibi aydınlatanlara, karanlıklarda ay olup etrafını aydınlatanlara, yağmur gibi etrafa sevgi yağdıranlara ne mutlu. Bakara Suresi. Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve iyilik edin. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Aziz kardeşlerim, kullarını hep iyiliğe sevk eder o yüceler yücesi. İyiliklerle, hayırlarla kendisine ulaşması için sebepler yaratır, imkanlar verir kuluna. Kula düşen bir iyilik yaptığı zaman yüzünü yerlere sürüp secde etmesi ve kendisine hayır kapılarını açan Rabbine şükretmesidir. Yoksa gururlanması, fakırlanması, döşünü kaldırması, işte ben buyum demesi değil. O varlık vermese, zengin kılmasa bizi, yüreğimize sevgi ve merhamet koymasa, elimizi cebimize atıp da yardım edebilir miyiz hiç kimseye? O dilemese, dilemeyi verir miydi hiç? İyilik yapmayı dileten O, İyilik yollarını açan O, sonuçta kuluna sevap kazandırıp huzura erdiren O. Elber Celle Celaluhu'dur O. Kullarının birre ulaşmasını dileyendir O. Âl-i İmran Suresi. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Âl-i İmran Suresi. O Allah'tan hakkıyla korkanlar borlukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Âl-i İmran Suresi. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret nimetinin güzelini verdi. Allah güzel davrananları sever. Elberdir O Celle Celaluhu. İyiliği kat kat mükafatlandırandır O. En'am Suresi. Kim iyilik getirirse ona onun 10 katı vardır.
Kim kötülük getirirse sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Hud suresi. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. Nasıl bir yaradanın kulu olduğumuzun farkında mıyız? Sadece bu ayet ümitlenmek için yeter de artar bile insana. Sadece bu ayet kurtuluş muştusudur. Anlayabilene sadece bu ayet insanı namaza koşturmak için yeter. Sadece bu ayet bir metrekarelik bir seccadeyi insanın dünyası haline getirir. Kulları, aciz ve yaralı gönülleri tek başına bu ayet secdeye muhlar. Nahl suresi. Şüphesiz Allah takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla beraberdir. İsra suresi. Eğer iyilik ederseniz kendi lehinize iyilik etmiş olursunuz. Ve eğer kötülük ederseniz kendi aleyhinizedir. Yani insan iyilik ediyorsa kendisine ediyor. Kötülük ediyorsa kendisine ediyor değerli kardeşlerim. Neml suresi. Kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar. Fussilet suresi. Hem iyilik de bir değildir, kötülük de. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün. Yani değerli kardeşlerim, iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik ise er kişinin kârıdır. Şura suresi. İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını verir. Ya Rab, bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı İyilerle beraber al. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programında tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Bir zamanlar şendi,
1: gönlümüzden
0: gülşendi
1: gönlümüze.
0: Güç Davet vardı Radyo. Dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağrıdı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O oburla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Ne eylerim bilmem ki.
1: 91.0 Davet Radyo.

cananımı göster göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vaslına ne olur ereyim. Gideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar fenada gülmesem. Yar mıyım ah yar mıyım hiç bilmesem. Ölmeden ön ölmek ister ölmezem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Eşiğinde isterim bir hak olan. Bir kadem basması ile pak olan. Ezilip rize be rize çak olan. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bağı irem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hastaya. Kapında zincirin ile besteye. Nideyim, nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm.

0: gözünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze Davet.

0: 91.0
1: Kilit
0: Davet Radyo.
1: Sen beni herkese kıskandın yeter. Nedir bu şüpheler, bu üzüntüler? Bir boyla kıskançlık neye gerektir? Seni de beni de mahvedecektir. Ben ki seninkiyim. Git, telaşsız git. Ne kendini incit, ne beni incit. Severim. Ne lüzum söze, ögüde. Benim kıskançlığım sevgimin özü. Vurulan kilidin büyüklüğü de korunan...
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: çaresizliğin diyeti
1: gönlümüzden gönlünüze.
0: Ve şimdi Kudüs şahit.
1: Davet ki, Radyo.
0: Semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Sen Mubdi, gönlünüze
1: ya Mubdi,
0: davet radyo.
1: Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağa küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar. Martılar senin yürüdüğün göklerde geziniyor. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçelere yayıyor.

şu dar göğsümün kozasından çıkmaya çalışıyorum. Sonsuz genişliklerin sırrı iki dudağının arasında saklı. Bir kelam söyle, ne olur. Her hecenin ertesinde seni duymaktır burada. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyor. Sev beni, cananın olayım. İçimde geçsin Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sev bizi de. Çöller savrulsun, dağlar aradan çekilsin, yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can parem, senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çölde susuzum. Dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf'um. Sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim. Gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem. Bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyub'um. Hasretin bana şifa. Ölüler içinde bir ölüyüm.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor İnci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu gönlüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen
1: yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kâbe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik. Biri çağırdık. Biri istedik. Biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halim!

Rauf-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Radio Nota Sefer, Davet Radyo. Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Tesellîname. Sabreyleyip ciğerini dağlayan, teslim olup Hakk'a gönül bağlayan, 200 yıl zellesine ağlayan atamız Adem'e olanı düşün. 1050 sene ömrü olan, sabredip rızayı rahmanı bulan, kırılıp kavmi tufana dalan, ibret al Nuh'a olanı düşün. Düşün oğlum, peygamberin suçu ne? Musibetle beyaz geldi saçına, mancınıkla düştü ateş içine, berdü selam olan Halil'i düşün. İmtihanla has kulları seçildi, ağaç gibi ortasından biçildi, mübarek kanları yere saçıldı, Zekeriya dosta olanı düşün. Mevlam'dan geliyor bizlere dertler, sabredersen kuzum sevabın katlar. Peygamberi nasıl yemişti kurtlar, Hazreti Eyyub'a olanı düşün. 40 sene aktı Yakub'un yaşı, genç idi çünkü Yusuf'un yaşı. Kuyuya attılar, vurdular taşı, 12 yıl zindanda kalanı düşün. Günahı söylemek sanki suç gibi, şehitlik insana olur taç gibi, kestiler bu zatı misli koç gibi, Yahya peygambere olanı düşün. 63 var idi sultanın yaşı, neler çekti iki cihan güneşi, Uhud dağında kırıldı dişi, Sultan-ı Resul'e olanı düşün. Sıddık'ın ayağı garda sokuldu, Ömer'in karnına hançer kakıldı, Osman'ın kanı Kur'an'a döküldü, Küfe'de Ali'ye olanı düşün. Kalemdar, yazmakla bitmez yazılar, maddi manevi dertler sızılar, Kerbela'da şehit düştü kuzular, Hasan'la Hüseyin'e olanı düşün.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hicretin 9. yılı. Hicaz coğrafyasının bütün yolları Medine'ye çıkıyor. Medine'ye gelen yollardaki engeller bir bir kaldırılıyor ve yollar sonuna kadar açılıyordu. O coğrafyanın sakinleri uzun yıllar Müslümanlarla Kureyş'in mücadelesini izliyorlardı. Bu mücadelenin sonunda Müslümanlar büyük bir kuvvet olarak çıkıyordu. Şimdi kabilelerin Medine'ye heyetler halinde gelişi vardı. Bu gelişte iki etken vardı. Birincisi İslam'a yönelişti, İslam'ı öğrenmekti ve İslam'la şereflenmekti. İkincisi ise toplumlar kuvvetli olana meylediyordu. Şimdi bu coğrafyanın en etkin gücü Müslümanlardı. Haliyle kabileler bu gücü tanımaya, gerekirse kanatlar altına girmek istiyorlardı. İlk gelen heyetlerden biri Temim kabilesinin heyetiydi. Temimliler Medine'de İslam'ın inceliklerini öğrenme imkanına kavuşmuşlardı. O günlerden bir gündü. Peygamber Efendimiz torunu Hasan'ı kucağına almış, onunla oynuyor, onu seviyordu. Temimliler hayretler içinde kaldılar. Bir toplumun lideri, en önde gelen insanı nasıl olur da torunuyla, bir çocukla oynardı? Onu kucağına alıp sevebilirdi. Bu durum onlara göre bir düşüklüktü. İçlerinden biri olan Akra şöyle demekten kendini alamıyordu: ne şaşılacak bir durum. Sen çocukları okşayıp seviyorsun. Halbuki benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirisini ne okşadım ne öptüm. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Akra'ya merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Temim heyetini uğurluyordu. Onlarla beraber bir İslam bilgesini gönderecekti. Orada Hazreti Ebubekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Hazreti Ebubekir Efendimiz bir teklifte bulundu. Gönderilecek İslam bilgesinin Kaka bin Zürare olabileceğini dile getirdi. Hazreti Ömer Efendimiz ise Ebubekir Efendimizin teklif ettiği ismi kabullenmedi. Akra bin Habis'in daha isabetli olacağını söyledi. Onun teklifi de Hazreti Ebubekir Efendimiz'e hoş gelmemişti ve aralarında bir tartışma başlıyordu. Tartışma giderek alevleniyor ve seslerini yükseltiyorlardı. Peygamber Efendimiz sükut ediyor, iki dostunun hatalarını anlamalarını bekliyordu. Ama onlar tartışmanın ortamına kendilerini kaptırmışlardı. Bu olay üzerine Hucurat Suresinin 1. ve 2. ayetleri nazil oluyordu. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir buyuruluyor.

etti ve seslerinin tonuna daha dikkat etmeleri gerektiği öğretiliyordu. Bir esas öğretiliyordu. Ümmete bir duruş, duyuş ve düşünüş öğretiliyordu. Alemlere rahmet olana dair bir esastı. Onunla birlikte iken nasıl bir duyarlılık içinde olmak gerektiği öğretiliyordu. Önce herhangi bir insana hitap eder gibi gelişigüzel bir hitabın doğru olmayacağı vurgulanıyordu. Hitap ederken Allah'ın Resul olduğu bilinci kalplerin derinliklerinde olması gerekiyordu. İkinci olarak onun huzurunda seslerin yüksek olmaması gerekiyordu. Ona ilişkin bir hata herhangi bir insana yapılan hata gibi olmazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı lakaydı bir davranış, umursamayan bir eda son derece tehlikeliydi. Bütün amellerinin boşa gitmesine neden olabilirdi. Biz hiçbir insana iman edecek değildik. Biz Allah'ın Resulüne iman ederiz. O iman ettiğimiz bir Resulü Zişan'dır. Hazreti Ömer Efendimizin henüz İslam'a girişinin ilk zamanlarıydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle diyordu: "Ya Resulallah, kendi nefsim hariç seni her şeyden çok seviyorum." diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Olmadı ya Ömer, kendi nefsinden de daha ileri boyutta sevmedikçe bana iman etmiş olamazsın." buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz hatasını anlar anlamaz, "Ya Resulallah, kendi nefsim de dahil seni her şeyden çok seviyorum." diyordu. İman kalbimizi vermekti. Kalbimizin en yüksek değerlere teslim olmasıydı. İman, iradelerimizi Allah'a ve Resulüne tam bağlamaktı. İradelerini Allah'a ve Resulüne teslim etmemek, iman etmemek manasına gelirdi. Kalbi vermek, kalbin dalga dalga en büyük değerlere akması demekti. Müminlerin Allah sevgisi en şiddetli bir sevgiydi. Koca Yunus'umuz Allah'a ilişkin bu şiddetli sevgiyi aşk ikliminde terennim ediyordu. Öyle inliyor, öyle söylüyordu: "Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim taş, halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim, baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk neyledi." Derinlikli müminler deryalar misaliydi. Gönülleri bir okyanus gibi en büyük sevgilinin sevgisiyle dalgalanır dururdu. Onlar hayatlarının her karesini onunla bağlantılı yaşarlardı. Derini dünyalarında o aşk bir seher yeli gibi eser dururdu. Rahman-ı Rahim'in Habibi vardı. Onu alemlere rahmet kılmıştı. Alemler onunla hayat bulmuştu. Rahman-ı Rahim'e iman edenler onun sevgilisine de iman ediyorlardı. Rabb-i Rahim'e kalplerini bağlayanlar Allah'ın Resulüne de kalplerini bağlamak durumundaydılar. Kulun en büyük hassasiyeti Rabb-i Rahim'ineydi. Sonra onun sevgili Resulüne'ydi. Onunla konuşurken en hayalı bir gelinden daha hayalı bir halle konuşmak vardı. Ses tonunu onun huzuruna uygun hale getirmek vardı. O alemlere rahmet olandı. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyordu: "Onu gören, ona yakın olan şunu söylemekten kendini alamazdı: ne ondan önce ne ondan sonra onun gibisini görmedim." Sevgiliyi en iyi tanıyanlar şerefli arkadaşlarıydı. Sevgiliyi nasıl sevmemiz gerektiğini onun asil dostlarından öğrenmemiz gerekiyordu.

0: Onlar değil dünyada, ahirette, cennetlerde dahi onsuz olmaya dayanamazlardı. Onsuz dünya bomboş gibiydi. Onun ümmeti dünden bugüne gönüllerinde ve dillerinde hep onu söylerler, hep onun sevgilisini dillendirirler. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hak nasip eylese bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, onda kabul olur bizim duamız. Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları peygamber iklimindeyken, sohbeti cananı dinlerken, sanki başlarında kuş varmış gibi en ufak bir hareket yapmazlardı. Tam bir kilitlenme hali içindeydiler. Varlıklarını bir deryaya bırakmış gibiydiler. Müminler seslerini Peygamber Efendimizin sesinden daha yüksek olmama duyarlılığı içinde olacaktı. Kuşkusuz ses tonlarına son derece dikkat edeceklerdi. Ama aynı zamanda Resul-i Ekrem Efendimizin konumuna dair bir esas da öğretiliyordu. Ona iman etmenin bir başka boyutu önümüze seriliyordu. Ayetin ortaya koyduğu anlamlar dünyasından bir anlam da, Allah ve Resulü ne hükmediyorsa müminlerin kayıtsız şartsız ona teslim olmalarıydı, ona itaat etmeleriydi. Hiçbir mümin hayatını yaşarken Allah ve Resulü ne buyurdu demeden bir kanaat beyan etme hakkına sahip değildi. Mümin tasavvurunu, zihin dünyasını inşa ederken önce Allah ve Resulünün beyanlarına göre inşa edecekti. Kur'an ve sünnetle donanacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alemlere rahmet olarak önümüze koyan Rahman-ı Rahim'di. Rahman-ı Rahim'e itaat alemlere rahmet olandan geçerdi. O her dem ümmetin önündeydi. Dün şerefli arkadaşlarının önündeydi. Onların bütün sorunlarını çözüyordu. Bugün hadis külliyatıyla, sünnet-i seniyye ile önümüzdeydi. Rabbi Rahim'in kitabını nasıl anladığını, nasıl uyguladığını her dem ona baka baka anlayacaktık. Yolumuzda yürürken daima alemlere rahmet olana baka baka yürüyecek, yolumuz çöllerden bile geçse onun rahmet oluşuyla susuz kalmayacaktık. Yolumuza, yürüyüşümüze devam edecektik. Dünden bugüne onun asil ümmeti onun izini takip etmeye çabalıyordu. Bin bir tuzaklara, bin bir kumpaslara, nice labirentlere rağmen ümmet onun yolunu izliyor, onun yolunda yürüyordu. Kırık dökük hallerine rağmen başka yollara asla tenezzül etmiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: gözümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feerler.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Geçmişten günümüze binbir damla.

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Edep, haddini bilmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki de diğer bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Yüce Resul'ün dudaklarından dökülen bu sözler, Müslümanların ilk halifesi olma şerefine sahip olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh içindi. Fakat o alçak gönüllüydü, herkesten büyük olmasına rağmen. Büyüdükçe tevazu artmıştı. Halife olduğu halde kırbacı düşse devesinden iner kendisi alırdı. Biri övgüde bulununca "Ey Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin" derdi. Ona ait olduğu bildirilen ve günümüze kadar ulaşan kasidesinde Rabbine karşı hissettiği acziyeti ve yokluğu ifade eder, şöyle yalvarır Rabbine:

Ey Allah'ım, senin kapına doğrulukla gelen, iflas etmiş, az bir yiyeceği olan kimseye lütfunla ihsanda bulun. Günahı büyük günahtır. O halde sen büyük günahı affet. Şüphesiz o garip, günahkar ve zelil bir kuldur. Hata üstüne hata, nisyan, isyan hep ondan sadır olur. İhsan, fazl-ı kerem ve bol lütuf ise sendedir. O halde benim bütün günahımı affet ve bağışla. Ey Allah'ım, halim ne olacak? Benim hiç hayırlı işim yok. Kötü amellerim çok, taatim ise azdır. Allah'ım, beni her türlü hastalıklardan kurtar ve ihtiyacımı gider. Hasta bir kalbim var. Sen ise hastaya şifa verensin. Sen şifa dağıtan, sen mühim işlerde kafi gelensin. Sen Rabbimsin. Bana sen yetersin ve benim için ne güzel bir vekilsin. Ey Rabbim, ihsan hazinenden bana da ver. Çünkü sen bol bol, karşılıksız veren kerimsin. Kalbimde olanı bana ver. Bana hayırlı bir şekilde göster. Bize büyük bir mülk ver ve bizi korktuğumuz şeyden kurtar. Nerede Musa? Nerede İsa? Nerede Yahya? Nerede Nuh? Sen ey Sıddık, ey Asi, yüce olan Mevla'ya tevbe et.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu birlikteliği bizlere bahşettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Birincik önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun temiz ehli beytine, onun sahabesine salat ve selam olsun. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni la yenzurullah ileyhime. İki kimse var ki, iki sınıf var ki Allah o ikisine bakmaz. Nerede? Yevmel kıyame, kıyamet gününde. Peki bunlar kimmiş? Kâti'ur rahimi, sıla-i rahmi kesen, akrabalık ilişkilerini koparan kimseye ve diğeri de ve carus su'i, kötü komşuya. Şöyle hadis-i şeriflere baktı.

0: baktığımız zaman ve yine bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman İslam dini sosyal bir din, içtimai bir din. İnsani ilişkileri böyle dizayn etmiş, düzene koymuş bir din. Bununla birlikte bütün canlılara karşı, gerek bu canlılar hayvan olabilir veya bitkiler olabilir, bunlara karşı da iyi davranmayı, bunlarla ilgilenmeyi bile bizlere emretmiş. Bunlarla ilgili kurallar koymuş, kanunlar koymuş ve Allah-u Teala bunlarla ilgilenmeye özenle emretmiş ve insanlara bu konuda birçok hükümler vaaz etmiş. İşte Allah-u Teala önemine binaen akrabalık ilişkilerini emretmiş. Akrabalık ilişkilerini koparmamayı emretmiş. Akrabayla iyi geçinmeyi emretmiş. Ve aynı şekilde insanlar toplu yaşadıkları için komşuları vardır. Bir arada yaşıyor. İşte komşularla da iyi geçinmeyi emretmek suretiyle bizim iyi bir insan olmamızı, toplum yaşantısının iyi bir şekilde devam etmesini sağlayacak temel prensipleri böyle yerli yerince oturtmuş. İşte bize de düşen nedir? Bunları yerine getirmek. Bununla biz hem kendimiz rahat ederiz hem de etrafımızdaki komşular rahat eder. Burada şu var, bir insan kötü bir ise, kötü bir komşuysa ne yapıyor? Hem kendisine eziyet ediyor hem de komşusuna eziyet ediyor. İşte bu mahalde birçok hadis-i şerifler var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kötü komşudan Allah'a sığınırım. Çünkü komşunuz huzursuzsa, iyi değilse onun huzursuzluğu, rahatsızlığı ne yapar? Size de sirayet eder, sizi de rahatsız eder, size de huzur vermez. Ama iyi bir komşunuz olursa siz de rahat edersiniz. Tabii komşu kimdir, nedir üzerinde durmak gerekiyor. Bir kısım hadislerden yola çıkarak baktığımızda böyle sesini çıkardığın zaman, bağırdığın zaman seni duyacak insanlar nereye kadar gidiyorsa, evler nereye kadar gidiyorsa o bölümün hepsinin komşu statüsüne girdiğini belirtiyor. Ve yine değişik rivayetlerde 40 evin, 40 kapının da komşu olduğunu belirtiyor alimlerimiz. Ama bununla birlikte yakın komşu var ki bir iyilik yapacağın zaman, bir şey danışacağın zaman, onlara bir fayda vereceğin zaman da ne yapıyoruz? Yakın komşu demek suretiyle, yani kapısı sana en yakın olandan başlamak suretiyle böyle hak ve hukukunu ta ileriye kadar götürme bize dinimiz emretmiş. İşte bu nedenle komşuluk hakları gerçekten çok önemli bir şey ki Peygamberimiz diyor ki Allah'a ve ahiret güne inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Ve yine başka bir hadisi şerifte yani komşuya iyilik etmeyi o kadar diyor emretti ki yani komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettik. Yani bu kadar komşuların hak ve hukuku vardır. Gerçekten sosyal hayatın iyi bir şekilde devam etmesi gerekiyorsa, insanların huzurlu bir şekilde devam etmesi gerekiyorsa, atalarımızın da dediği gibi bunun bir hadise dayandığı da söyleniyor. Ne deniyor? Ev almadan önce komşu al. Komşuyu beğen. Eğer komşuların iyiyse orada sen huzurlu olursun. Rahat olursun. Kalbin rahat olur. Dayanacağın, huzur bulacağın, sohbet edeceğin, sıkıştığın zaman kendisinden yardım isteyeceğin bir komşun olur. Ve insan da rahat eder. Ama kötü bir komşu olursa sen her zaman için onunla beraber olduğundan dolayı huzursuzluk içerisinde olursun ki Allah-u Teala bizi kötü komşu olmaktan ve kötü komşuya rastlamaktan korusun ve muhafaza buyursun. İşte bu nedenle Allah-u Teala gerek Nisa suresinin 36. ayetinde olsun ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerinde olsun, devamlı şekilde komşuya iyilik yapmayı, komşuyla iyi geçinmeyi, komşuluk haklarına riayet etmeyi emretmiş. İşte mesela bir komşun vardır diyor, akrabandır. Bundan iki sevap alırsın. Bir komşun vardır ki Müslüman kardeşindir, ondan ayrı bir sevap alırsın. Bir komşun da var ki gayrimüslimdir, Müslüman değildir, ehli kitaptır, ondan ayrı bir sevap alırsın demek suretiyle bütün komşulara karşı iyi geçinmeyi emretmiş ve komşulara iyilik yapmayı, buyurmuş, komşularla iyi geçinmeyi, iyi münasebet kurmayı ve onlarla yapılan ilişkilerde en güzel bir şekilde davranmayı emrediyor. Bununla birlikte komşuya karşı zulüm etmeyi diğer zulümlerden daha çok büyük görüyor. Ve ayrıca mesela diğer bir hadis-i şerifte komşuyla zina etmenin daha büyük bir günah olduğunu belirtiyor. Çünkü neticede birbirine güven var, birbiriyle böyle ilişkiler var, birbirleriyle görüşmeler var. Böyle bir durumda bu güveni, bu birbirine karşı olan samimiyeti kötüye kullanmaktır ki bu diğer insanlara yapılan kötülükten, günahtan daha misliyledir. Allah bizleri iyi insanlardan eylesin ve iyi insanlarla karşılaştırsın. Bununla birlikte nedir? Sıla-i rahmi kesmek. Sıla-i rahim nedir? Kişinin akrabaları. Birinci derecede kendisine böyle nikahı haram olanlar. Nedir? Amca, dayı, teyze. Ne yapacak? İnsanlar bunlarla ilişkilerini devamlı devam ettirecek. Onlarla iyi ilişki kuracak. Onların dertleriyle dertlenecek. Onların sıkıntılarıyla hemhal olacak, sıkıntılarını gidermeye çalışacak, onlarla sohbet edecek. Bu şekilde ne olacak? İnsanlar bir ve beraber olacak, kenetlenmiş olacak. Şimdi günümüze baktığımız zaman gerek akraba yönünden gerekse komşu yönünden herkes şikayetçi. Çünkü bağlar kopmuş. Şu anda hani böyle aile yapısını sosyologlar değerlendirirken işte çekirdek aile olduğunu söylüyorlar, geniş aile olduğunu söylüyorlar. Şu anda geniş aile statüsü kopmuş şekilde. Nedir? Dede var, nine var, baba var, çocuklar var. Hepsi birlikte yaşamlarını devam ettiriyorlar, hayatlarını devam ettiriyorlar. Ve bu şekilde kültürlerini de birbirlerine naklediyorlar. Ama diğer aileye geldiğimiz zaman şehirleşmeyle birlikte ne oluyor? Tek bir aile, anne, baba, çocuk. Bu ne yapıyor? Amca yok, dayı yok, hala yok, teyze yok, dede yok, nine yok. Hepsinden ilişki kopmuş kendi başına. Zamanla ben kendime yeterim, herkesten uzak olmak daha iyidir, kafan rahat olur düşüncesi hakim olurken bu içten içe bir kurdun bir ağacı yediği gibi insanı da yiyip bitiriyor. Belli bir zaman sonra insanda güvensizlik duyguları, kendine güvenememe, insanlarla ilişkilerinde zayıflama ve bunun neticesinde psikolojik ve sosyolojik birçok sıkıntıların, dertlerin başlangıcı oluşuyor ki sağlıksız bir fert, sağlıksız bir aile ve bununla birlikte sağlıksız bir toplum ve her halinden şikayetçi, manevi düzeyde çökmüş, her şeyi maddi açıdan görebilen ama maddiyatın da kendine yetmediği bir dost arayan, hısım arayan, akraba isteyen, dayanak isteyen bir hale geliyor ki bakıyorsunuz herkes birbirinden şikayetçi olmaya çalışıyor. Herkes birbirinden beklemeye çalışıyor ki bunun çaresi de nedir? Yine İslam'dadır. İslam bize bunu gösteriyor. Annene, babana iyilik yapacaksın. Onlar ne kadar kötü de olsa onlarla birlikte olacaksın. Akrabana karşı iyi davranacaksın. İyilik yapacaksın. İyilikle muamele edileceksin. Hal ve hatırını soracaksın. Mesela günümüzde iletişim vasıtaları gelişmiş. Yani belki gidip gelmen zor olabilir ama herkesin elinde bir telefon var. Telefonla açıp bir selam verebilirsin. Bir hal hatır sorabilirsin. Hani elinden birçok şey gelmeyebilir ama bunları da yapamayacak durumda değil kimse. Yani bir dakikasını ayırıp da efendim selamun aleyküm dayı, amca, işte amcaoğlu, teyzeoğlu, teyzem, halam, nasılsın, iyi misin, ne var ne yok, sağlığın nasıl, sıhhatın nasıl diye sorsa, birbirine bir dualaşsa bile yeterlidir demeyelim ama en azından bir işin başlangıcıdır. Akrabalık bağlarının kopmamasına bir vesiledir. Ama bunlar da yapılmazsa ne oluyor? Sıla-i rahim dediğimiz olay ortadan kalkıyor. Akrabalık bağı ortadan kalkıyor. İnsanlar birbirini tanımıyor. İnsanlar birbirini bilmiyor. Saygı kalkıyor, güven kalkıyor, iyilik kalkıyor. Ve az önce de belirttiğimiz gibi böyle sağlıksız bir insan, kimseye acımayan, kimseye merhamet duymayan, ben yaşayayım, ben bileyim, ben yiyeyim, ben içeyim, böyle egoistçe düşünen bir insan tipi oluşuyor ki bu hem aileye zarar veriyor, hem topluma zarar veriyor ve bu şekilde yaygınlaşarak hastalıklı bir toplum oluşuyor. İşte yüce dinimiz her konuda güzellikler getirdiği gibi aile ve komşuluk hukuku üzerine de güzel güzel hükümler getirmiş, iyilikle muamele etmeyi getirmiş ve kötü olan, sıla-i rahmi kesen, akrabalık bağlarını koparan ve kötü komşu olanlara da öyle bir ceza veriyor ki Allah-u Teala kıyamet günü o iki kesime bakmaz. Bakmaması ne demek? Hani toplumumuzda da vardır. Bir insanın yüzüne bakmamak ne demek? Onu sevmemek demektir. Ona hürmet göstermemek demektir. Hoşlanmamak demektir. Sevmediğini belirtmektir. Veya diğer bir manayla, mecazi bir manayla da ne yaparsın? Onun ihtiyacını görmezsin. Bir şey istediği zaman vermezsin. Onunla bütün bağını koparırsın. Niye? Çünkü sen Allah-u Teala'nın emrini dinlememiş, onun koruması gerektiğini, koruyun dediğiniz şeyleri korumamış, ona karşı isyan etmiş olduğundan dolayı Allah Teala da ne yapıyor? O zaman seninle olan ilişkisini kesiyor, seninle olan ilişkisini koparıyor ve sana bakmıyor, sana yardım etmiyor, sana merhamet etmiyor ve sana ihtiyacın olan zamanda da o ihtiyacını vermiyor. Çünkü sen suçlusun, suç işlemişsin, emredileni yerine getirmemişsin. Sıla-i rahim yap demiş, sen onu kesmişsin. Komşunla iyilikli bir şekilde, güzel bir şekilde geçin demiş, sen geçinmemişsin. O zaman hukukta bir kaide vardır. İslam hukukunda, fıkıhta bir kaide vardır. El cezâ'u min cinsil amel. Bir suçun cezası o yapılan amele göredir. Ha demek ki sen öyle kötü bir iş yapmışsın ki akrabanla bağ koparmışsın. Sen komşuna kötülük yapmışsın. O zaman ne olacak? Bunun karşılığında bir ceza göreceksin. Bu ceza da nedir? Allah-u Teala'nın senin yüzüne bakmaması, sana itibar etmemesi. Allah muhafaza buyursun bizleri. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni yu'acciluhumallah. Allah-u Teala iki şey vardır ki, iki kısım insan vardır ki, onların cezalarını ne yapar? Acele verir, çabuk verir. Nerede? Fid dünya, dünyada. Yani daha ahirete kalmadan Allah-u Teala o iki kimsenin cezasını çabuk verir. Bunlar neymiş? El-bağyu, bağı olmak ve ukukul valideyn ve anne babaya da isyankar olmak. Onlara karşı da kötü davranmak. Şimdi bağı ne demek? Başkaldırı demek. Haddi aşmak demek. Bir şeye hakkını vermeme demek. O hakka karşı ileri gitme demek. İşte bağı bu. Bu nedenle kim bağı olursa, haddi aşarsa, o hukuku yerine getirmezse, isyan ederse, başkaldırırsa ne olur? Allah-u Teala daha dünyadayken o kimsenin cezasını verir. Çünkü biliyorsunuz bir ayet-i kerime var. Diyor onlar Rabbinin diyor emrini, belasını konusunda acele mi ediyorlar, acele mi istiyorlar diyor. İşte nedir? Bir insan belayı başına çağırmak istiyorsa, atalarımızın deyimiyle doluyu tarlaya çağırmak istiyorsa o zaman ne yapacak? Anne babaya isyan edecek ve baş kaldıracak, asi olacak. Allah-u Teala'ya karşı asi olacak, anne babaya asi olacak. O zaman da o ne olacak? Dünyada cezasını bulmuş olacak. Ama rahat hayat bir yaşamak istiyorsa, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa, güzel bir hayat yaşamak istiyorsa, böyle ferah, refah bir hayat yaşamak istiyorsa, o zaman baş kaldırmayacak, isyan etmeyecek ve anne babasına da iyilik yapacak. Yani hem Allah-u Teala'nın hukukunu, hukukul ibad var, kulların hakkı, bir de hukukullah var, Allah-u Teala'nın hakkı. Ne yapacak kişi? Allah-u Teala'nın hukukuna riayet edecek, ona şirk koşmayacak, onun haram dediklerini haram sayacak, helal dediklerini helal sayacak, onun haram dediklerinden sakınacak, emrettiği şeyleri de yerine getirecek. Bununla birlikte ne yapacak? Hukukul ibad dediğimiz ilk başta kişi anne babasını tanıyacak. Onlara merhamet gösterecek, onlara itaat edecek, onları üzmeyecek, onlara baş kaldırmayacak ki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Anne ve babaya üf bile demeyin. Of bile demeyin, öf bile demeyin. Niçin? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de üf olarak geçiyor İsra suresinde. Üfün manası nedir? Sıkıntı belirten, huzursuzluk belirten bir ünlemdir. Değil mi? Atalarımız öyle diyor. Anne babaya karşı sıkıntı belirten bir cümle kullanıyor. Öf, üf değil mi? Bunu bile demeyin diyor. Kaldı ki ona bağıracaksın, çağıracaksın. Allah korusun onu döveceksin. Hele hele bunlar olacak işler değil ki. Allah-u Teala üf bile demeyin diyor. Yani sıkıntı belirtecek bir hal bile göstermeyin onlara. Memnuniyetsizlik belirtecek bir hal bile söylemeyin, göstermeyin. Hani bir insan küle veya toprağa üfürdüğü zaman ne yapar? Üf üf der. O yüzden bu kelime bundan alınmış, oradan alınmış. Hani böyle gitsin, o toz gitsin, o ortadan kalksın manasına. Bu nedenle Allah-u Teala da ne diyor? Anne babaya üf bile demeyin. Hatta bir rivayette kulaktaki kire ve tırnakların arasındaki kirlere bile üf dendiği Arap dilinde. Bize de oradan geçmiş zaten. Yani anne baba o kadar saygın, hürmetlidir ki bu kelimeyi dahi onlara kullanmayın diyor. Biz de bu kelimeyi de kullanmadığımız gibi onlara hürmet edeceğiz, saygı göstereceğiz, ihtiyaçlarını göreceğiz ve devamlı onların iyiliği için çalışacağız ve hayır duada bulunacağız ki çünkü onlar bizim varlık sebebimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağım ilk ismi ilahi El-Müteali Celle Celaluhu olacak. El-Müteali İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan, aklın alabileceği her şeyden çok yüce olan, noksanlıklardan uzak, yücelik, şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olan demektir. Ra'd suresi. Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir. Aziz dinleyenlerimiz ve kıymetli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sadece bir ayette geçen bu muhteşem ismini çalışırken, yine Rabbimizin sonsuz kudreti karşısında hayretler içerisinde kaldık. Kelimeler yetersiz, kelimeler güçsüz. Biz seni ancak senin yüce kelamınla anlatabiliriz Rabbimiz. Hicr suresi. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Bakara suresi. Onun kürsisi bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların her ikisini de korumak ona ağır gelmez. En'am suresi. Gece de gündüzde barınan her şey onundur. O işitendir, bilendir. Fussilet suresi. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. Taha suresi. Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Âl-i İmran suresi. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. En'am suresi. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Ey Rabbimiz! Seni anlatmamıza izin verdiğin için, kalemimize, kelamımıza güç verdiğin için, seni anlatabilmek nimetini bağışladığın için, sana sonsuz kere hamd olsun. Senin iznin olmadan yaprak bile kıpırdamazken, sayfalar boyu kalemimizi oynatma gücünü veren Rabbimiz, seni övebilmekten, seni sana layık bir şekilde medhedebilmekten aciziz. Sen yücelerden yücesin, el-müteali olansın. Biz ise ancak kudretinin yansıdığı eserlerine bakıyor ve beynimizin payına düşen kırıntılarla mest oluyoruz. Yüreğimiz beynimizden daha şanslı. Zira ona sevgiyle güç veren sensin. Gönül dünyamız senin sevginden aldığı hazla şaha kalkabilir. Farklı boyutlara atlıyor ve dünyayı ta ötelerden seyrettiriyor bizlere. Yüreğimizin de
senin mülkünün içinde çok ama çok küçük kaldığını biliyoruz. Dilimizde tesbih, sana bütün varlığımızla hamd ediyor, seni peygamberimizin öğretisiyle övmeye çalışıyoruz. Subhanallahi adede halkihi. Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan yarattıkları sayısınca tenzih ederim. Subhanallahi rıda nefsihi. Ben Allah'ı onun rızasını kazanmak için kendisinin hoşnut olacağı sayıda tesbih ederim. Subhanallahi zinete arşihi. Ben Allah'ı arşının ağırlığınca tesbih ederim. Subhanallahi midede kelimatihi. Ben Allah'ı onun bitip tükenmeyen kelimeleri sayısınca tesbih ederim. Ya Rabbi, sana layık bir kul olmayı nasip eyle bizlere ve ihtiyacı olan herkese. Amin.

El-Berr Celle Celaluhu. El-Berr bütün iyilik ve güzelliklerin sahibi, kullarına karşı bağışı ve ihsanı çok olan, iyiliğin, vefanın, güzelliğin ve ihsanın tek kaynağı olan demektir. Ebu'l-Abbas, Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalib radıyallahu anhudan nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Rabbimizden rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu: Allahu Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı: Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Sadece bir günah olarak yazar. Evet, Rabbimizin bizleri ne kadar sevdiğini, ne kadar merhamet ettiğini, ne kadar bizim iyiliğimizi ve akıbetimizin selametini istediğini bu hadisi kutsi çok güzel ifade ediyor değerli kardeşlerim. Bu hadisi kutsiyi tekrar okuyalım ve Rabbimizin rahmet eserini bir daha müşahede edelim. Allahu Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı: Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Bir iyilik yapmak istiyoruz ama herhangi bir sebepten dolayı onu yapamıyoruz. Ama Cenab-ı Hak onu yapılmış bir iyilik olarak kabul ediyor ve kaydediyor. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister de sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Allah korusun, bir insan alkol almak istese de almasa, faiz alıp almak istese de almasa, bir cana kıymak istese de kıymasa, kötülüğe niyet ettiği halde onu yapmasa, Allah onu yapmamasını bir iyilik olarak kabul ediyor. Şayet insan bir kötülük yapmak ister de onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Halbuki değerli kardeşlerim, bunun tam tersi olması lazım. Yani bir insan günah işlemeyi arzu etse, işleyemese dahi günah yazılması gerekirken, Cenab-ı Hak onu sevap olarak yazıyor.
Bir insan bir iyiliği yapmayı isteyip yapamasa sevap almaması gerektiği halde Rabbimiz bu iyiliğe sevap yazıyor ki bu Rabbimizin bize olan merhametinin, rahmetinin tecellisidir. İşte elber olan yüce Allah Celle Celaluhu iyiliğin, güzelliğin, vefanın tek kaynağıdır. Aziz kardeşlerim, ber kelimesi Arapça bir kökünden türer. Bir, itaatkar, vefalı ve iyiliksever anlamına gelir. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de insanın kazanması istenilen bir vasıf olarak kullanılmıştır. Çünkü elber olan yaratıcı Rabbimiz kullarının birre ulaşarak kendilerini aşmalarını, arınıp yücelmelerini ister. Hedef birre ulaşmaktır. Yani iyi olmak, iyiliği yaymak, iyiliği yakalamaktır. Hedefi gösteren ona nasıl yaklaşılacağını da öğretir kullarına. Yüce Rabbimiz ruh yapımıza sevgiyi, iyiliği ve güzelliği yerleştirmiş. Bizi öyle göndermiş bu yeryüzüne. Yüce Rabbimiz daha sonra da her kuluna yeryüzünde dünya imtihanına gözlerini açan her kuluna ömrü boyunca ihtiyacı olan her şeyi binbir güzellik içinde ulaştırmış. O hayvanlar ve bitkiler alemini tat, koku ve renk cümbüşüyle emrine vermiştir. O kullarını binbir lezzet, binbir tat ile doyurur her gün güneşin doğduğu yeryüzünde. Hazreti Allah Celle Celaluhu çevresini sarmalayan dış dünyada her an muhteşem tablolar çizerek ruh dünyalarını da doyurur kullarının. Gören gözlere her olay bir şeyler anlatır. Gören gözlere her olay bir şeyler anlatır. Sabahleyin nefis bir manzara ile doğan güneş, geceleri festival alanına dönüştüren yıldızlar, karanlıkları bir gece lambası gibi ışıldatan ay, duyabilen, görebilen, hissedebilenlere neler fısıldar neler. Elber olan o Celle Celaluhu, eşsiz sanatkar, kış ayları boyunca yağar yağmaz eriyecek kar tanelerini bile öyle bir sanatla işleyerek gönderir ki adeta kulum güzelliğimi yansıtan şu kar taneleriyle beni düşünsün, tanısın da mest olsun der bizlere. Kulları aşka gelsin, sevgiyle yaşasınlar, inançlarının ve imanlarının neşesiyle şu imtihan dünyasının üstesinden gelsinler ister. O Rahmanur Rahim olan, o Elber olan Allah Celle Celaluhu. O yağmur tanelerini de melekleri vasıtasıyla yollar yeryüzüne. Kulları rahmetini, merhametini ve sevgisini hissetsinler diye. Nitekim bunu en zirve noktada hisseden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağarken ellerini yağmura doğru uzatıyor
ve yağmuru büyük bir keyifle seyrediyordu. Ne yaptığını soran sahabelerine de yağmuru kucaklıyorum. Rahmeti hissetmeye çalışıyorum. Çünkü onlar Allah'ın katından iniyorlar ve onların Allah ile biatı çok yeni buyuruyordu. İşte kulluktaki zirve isim ve kulluktaki zirve boyut budur. Elberrin kulu olarak ona yakışmak için kainattaki güzellikleri hissetmeliyiz. Rabbimize sunacağımız dünya hayatımızı güzelliklerle donatmalıyız. Etrafını güneş gibi aydınlatanlara, karanlıklarda ay olup etrafını aydınlatanlara, yağmur gibi etrafa sevgi yağdıranlara ne mutlu. Bakara Suresi. Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve iyilik edin. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Aziz kardeşlerim, kullarını hep iyiliğe sevk eder o yüceler yücesi. İyiliklerle, hayırlarla kendisine ulaşması için sebepler yaratır, imkanlar verir kuluna. Kula düşen bir iyilik yaptığı zaman yüzünü yerlere sürüp secde etmesi ve kendisine hayır kapılarını açan Rabbine şükretmesidir. Yoksa gururlanması, fakırlanması, dışını kaldırması, işte ben buyum demesi değil. O varlık vermese, zengin kılmasa bizi, yüreğimize sevgi ve merhamet koymasa, elimizi cebimize atıp da yardım edebilir miyiz hiç kimseye? O dilemese dilemeyi verir miydi hiç? İyilik yapmayı dileten o, iyilik yollarını açan o, sonuçta kuluna sevap kazandırıp huzura erdiren o. Elber Celle Celaluhu'dur o. Kullarının birre ulaşmasını dileyendir o. Âl-i İmran Suresi. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Âl-i İmran Suresi. O Allah'tan hakkıyla korkanlar borlukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Âl-i İmran Suresi. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret nimetinin güzelini verdi. Allah güzel davrananları sever. Elberdir o Celle Celaluhu. İyiliği kat kat mükafatlandırandır o. En'am Suresi. Kim iyilik getirirse ona onun 10 katı vardır. Kim kötülük getirirse
sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Hud suresi. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. Nasıl bir yaradanın kulu olduğumuzun farkında mıyız? Sadece bu ayet ümitlenmek için yeter de artar bile insana. Sadece bu ayet kurtuluş muştusudur. Anlayabilene sadece bu ayet insanı namaza koşturmak için yeter. Sadece bu ayet bir metrekarelik bir seccadeyi insanın dünyası haline getirir. Kulları, aciz ve yaralı gönülleri tek başına bu ayet secdeye muhlar. Nahl suresi. Şüphesiz Allah takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla beraberdir. İsra suresi. Eğer iyilik ederseniz kendi lehinize iyilik etmiş olursunuz. Ve eğer kötülük ederseniz kendi aleyhinizedir. Yani insan iyilik ediyorsa kendisine ediyor. Kötülük ediyorsa kendisine ediyor değerli kardeşlerim. Neml suresi. Kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar. Fussilet suresi. Hem iyilik de bir değildir, kötülük de. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün. Yani değerli kardeşlerim, iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik ise er kişinin kârıdır. Şura suresi. İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını verir. Ya Rab, bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı İyilerle beraber al. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programında tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 6. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva et.

olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

91.0 tarifesi. Davet Radyo. Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu, şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı, salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa, âli ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu, haccet gör Mekke ilini, farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak, gerek gayet temiz yürek, yakın sanma, yol çok ırak, tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır, olur üçler, tarifeyi tutmak lazım. Hafî Sâmeme'nin üstü, ahfanın Muhammed dostu, ihvanın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleylesen zikir gider, yetişen var etme keder, Hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bele, zikir hiç gelemez dile, cemi-i aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma, heva, nar, turab, binan, bütün vücut bir dil sanan,
yaramlarla sohbet lazım. Bundan sonra nefyü ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe. 21'e yol aça, maksut, matlup, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez, sadra yazılır silinmez. Bu ders herkeste bulunmaz, lakin tarif etmek lazım. Gir murakabe içine, katıl ebrarlar göçüne. Bunlar gelmesin içine, hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı, Allah'ın feyzini içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar, reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsiz tarik olmaz, cahil sofi dinin bilmez, belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur, helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır, namusu korumak lazım. Ekseri cahil toplanır, varır ilmeğe saplanır. Yumurta olsan da kulplanır, cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan, şeriat elde bir mizan. Aldatır, sen de keramet kazan. Her şahsı bir tartmak lazım. İkinci, gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak. Daim lafını etmek. Bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu. Bu üç şey sende var beli. Öyleyse niden eli? Kendini veznetmek lazım.

koyu bir dinsizlik ve cahiliyenin hüküm sürdüğü, insanların putlara tapmaktan daha üstün din tanımadıkları bir dönemde gelmiştin dünyaya. Hak ile batılı ayıran Furkan'ı getirmiştin. Baba oğuldan, ana kızdan ayrılmıştı Allah yolunda. Çok ezalar gördün, incitmeye kıyamadığımız Efendimiz. Ümmetin için, kardeşlerin için, bizim için. Enes'e demişsin ki ya Nebi, yemin ederim Allah yolunda kimsenin görmediği eziyetleri gördüm. Ya efendim, helal et hakkını. Biz bunlara layık olamadık. Ne zor günlerdi değil mi efendim? Sığınağın, amcan Ebu Talip vefat ettiğinde, seni sahipsiz zanneden bir ahmak sataşıp üzerine toprak atmıştı. Fatıma hem ağlıyor hem de yüzündeki toprakları silmeye çalışıyordu. Sen öyle inanmış ve dayanmıştın ki Rabbine, ağlama kızım, Allah babanı koruyor diyerek teselli ediyordun onu. Sen düşmanına bile sabırla yaklaşır, sesini hiç yükseltmezdin. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah, sana şefkat numunesinden bir demet sunmuştu adeta. Yetimlere, öksüzlere hiç kıyamazdın sen. Amcan Hamza, Uhud'da şehitlerin efendisi olduğunda mesrurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun teslimiyetiyle kalben mutmaindi. Fakat bu acı haberi yolunu kesip parıldayan gözlerle babasını soran Hamza'nın yetimi Fatıma'ya nasıl söyleyecekti? Onun gönlünü kırmadan, onu hüzün deryalarına salmadan, umutsuzluğa atmadan söylenecek en güzel sözü yine sen söyleyecektin ya Resulallah. İplik iplik yaşlarla, ürkek bakışlarla, hıçkırıklara boğulan ve babam nerede ey Allah'ın Resulü diyerek babasını soran Fatıma'ya o mükemmel cevabı yine sen verecektin. Artık senin baban ben olayım mı ya Fatıma? Oy Fatıma, küçük Fatıma. Bu hitaba mazhar olmak için bu ümmet kaç tane babalar feda ederdi bilir misin ey yetim Fatıma? Ah efendim, ayrılığın yaktı ümmetin sinelerini. 1400 yıl daha beklemeye takat kalmadı. Biz senin ümmetin, yeterince hasret kaldık bu dünyada sana. Biz peygamber yetimiydik. Sen yetimlere kıyamazdın. Senin yetimlerin senin sancağının altına, senin şefkatine muhtaç. Bunca zaman gülleri koklayarak özlemimizi dindirmeye çalıştık. Bizi de yetim Fatıma gibi sensiz koyma. Ukbada sana yakın olanlardan, şefaatine erişenlerden olmamız için dua buyur. Rabbim sana kıyamaz. Dualarını verir kat be kat sana. Alemleri senin için yaratan, hiçbir şey yokken arşa ismini ismiyle yazan yüce Rabbim, ümmetini sana vermez mi? Vermez mi ya Resulallah? Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Resulallah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Habiballah.
binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Nebi Allah.

0: 91.0 Davet Radyo. Bir zamanlar Belh şehrinin hükümdarı iken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kâbe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kâbe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kâbe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta, en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem.

sevgin uğruna bütün insanları terk edip sana yöneldim. Seni görmek ümidiyle ehl-i iyali kimsesiz bırakıp sana geldim. Sevginle gönlümü parça parça kessen de senden gayrısını asla istemem.

af nidanı duymak ümidiyle gelen şu biçare kulun günahını bağışla. Her ne kadar sana karşı isyan ettiyse de, ey her şeyi görüp gözeten Rabbim, senden başkasına asla secde etmediğini sen de bilirsin.

0: İlahi, günahkar kulum sana geldi. Suçunu itiraf edip sana yalvarıyor. Eğer affedersen bu zaten şanındandır. Eğer reddedersen senden başka kim, kim merhamet eder?
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ben böyle bakıp durmayacaktım, deli bandım. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çağlamadan gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

26 Ağustos 1922. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله.

0: صدق الله العظيم.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Taştan katı beter, söyler sözünü hay hay taştan.

0: yanlış erkek ve kadınları, defterleri sağdan verilmiş ve ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün, onlara şöyle seslenilecektir. Müjde! Bugün altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetler sizin içindir. İşte bu büyük kurtuluştur. İki yüzlü erkek ve kadınlar, müminlere, bizi de gözetin, ışığınızdan faydalanalım dedikleri gün, onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla iki yüzlüler arasına, kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. İki yüzlüler inananlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet, öyle. Fakat sizler kendinizi aldattınız. Bize pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi şeytanlar Allah'a karşı da ayarttı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Layığınız orasıdır. Ne kötü bir dönüştür. Kiminde kandiller, kiminde fenerler, kimine de parmak uçlarını aydınlatacak kadar ışık verilmiş. Herkes hararetle yürüyor. Cennet yaklaştırılmış. Kalpler çarpıyor. Heyecandan titriyor. Köprü kurulmuş. Bir ucunda cennet, altında cehennem fokurduyor. İnsanlar aşağı bakmaya cesaret edemeyip yalvarıyor. Ya Rabbi, sen ışığımızı tamamla. Ya Rabbi, sen ayağımızı kaydırma. Sen büyüksün Allah'ım. Senden başka yardımcımız yok. Ey büyük Allah'ım, sen koru. Sen koru. El titriyor. Ayak titriyor. Kulakları sağır eden cehennem fokurduyor. Kalpler heyecandan sanki yerinden fırlıyor. Kimi yıldırım gibi köprüden cennete geçiyor. Kimi rüzgar gibi, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçiyor. Cehennem ağzını açmış bekliyor. Köprüye tutunamayıp düşenler yalvarıyor. Allah'ım, Yaradanım, Mevlam, Rahmanım, biricik Allah'ım yardım et. Sen beni korumazsan ben ne yaparım? Sen beni bağışlamazsan ben ne ederim bu kızgın alevler arasında? Bağışla Allah'ım, bağışla. Kimi de köprü üzerindeki deve dikenine benzeyen çengellere takılıyor. Kan revan içinde. İnsan yalvarıyor. Korku her tarafı kuşatmışken cehennem kaynadıkça kaynıyor. Işığı kesilen karanlıkta birbirine esiyor. Köprü uzadıkça uzuyor. Bir el inerken bir el yukarı çıkıyor. Kimi yüzler aydınlanırken kimi yüzler kararıyor. İnsan şaşkına dönmüş. Keşke biraz daha amelim olsaydı diyor. Keşke dünyadayken zamanımı boş şeylerle harcamasaydım. Keşke Rabbime daha yakın olmak için vesileler arasaydım. Keşke salih kullara daha yakın olsaydım. Keşke zamanımın hepsini Rabbime kulluk yaparak geçirseydim. Keşke insanlara karşı daha merhametli olsaydım. Keşke, keşke.
1: Her Her insan ölümü tadacaktır. Ve kıyamet günü karşılıklarınız kesinlikle ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. Havazin ve Sakifliler 20 bin kişilik bir orduyla Müslümanlar üzerine geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haberi alır almaz İslam ordusunun hazırlanması talimatını veriyordu. Şimdi İslam ordusu Huneyn'e doğru hareket ediyordu. İslam ordusu 12 bin kişiydi. Müşrik oldukları halde Saffan bin Ümeyye gibi Mekke'nin ileri gelenleri de savaşa katılıyordu. Mekke fethiyle beraber yeni Müslüman olup da İslam ordusuna katılan 2000 kişilik taze bir kuvvet vardı. Ama bunlar henüz İslam'ı özümseme imkanına sahip olamamışlardı. Onların bu yüzeysel halleri Huneyn savaşı öncesi, savaş sürecince ve savaş sonrasında kendini gösteriyordu. İslam ordusu Mekke'den çıkış noktasına gelmişti. Yollar üzerinde Zatul Envat ismiyle anılan bir ağaç vardı. Mekke'ye gelen haç kervanları bu ağacın altında dinlenirler, silahlarını ve elbiselerini bu ağaca asarlardı. Giderek bu ağacı kutsamaya başladılar ve kutsallaştırdılar. Kureyş'in putlarından biri de o ağaç olmuştu. Şimdi ise Mekke toplumu tedricen İslam'la şerefleniyordu. Artık Zatul Envat ağacı kutsal olmaktan çıkıyordu. Diğer ağaçlardan bir ağaçtı. Ama yeni Müslüman olan Mekkeliler gönlünde yine de kutsal bir ağaç olgusu vardı. Henüz şirkin kalıntıları hala kalplerinde devam ediyordu. Onların kalplerindeki bu duyuş ve düşünüşler depreşiyor, hala öylesi bir hal onlara güzel geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve işlerindeki düşüncelerini dile getiriyorlardı. Ya Resulallah diyorlardı. Müşriklerin nasıl bir Zatul Envat'ı varsa bizim de bir Zatul Envat'ımız olsa diyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaşırıyordu. İstedikleri şey tam bir şirkti. Oysa bütün peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin yeryüzünden silmek istedikleri ise şirkti. Allah'a ortak koşmanın anlamsızlığıydı. Allah'a iftira etme yoluydu. Allah-u Teala'nın eşi ve ortağı olmazdı. Allah'tan gayrısında ilahi özellikler bulunmazdı. Bu kulların oluşturduğu bir kuruntuydu. Kuruntuların giderek hayata yön verir hale gelmesiydi. Onların böyle bir isteğine Peygamber Efendimiz hem şaşırıyor hem de son derece rahatsız oluyordu. Ve Allahu Ekber diyor, devamında varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz de kavminin Musa'dan istekte bulunduğu şey gibi bir istekte